0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız?
0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Manhattan dinleyicileri, Bir İlişki Rehberi programına daha hoş geldiniz. Programımızın bu bölümünde ebeveynlikle ilgili konuşacağız. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomanhattan.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Manhattan yazarak takip edebilirsiniz. Evet, ebeveynlikle ilgili konuşacağız bugün. İçinde bulunduğumuz zamanda nasıl ebeveynlik yapılması gerektiği konusunda birçok düşünce ve videolara erişmek mümkün. Bu kadar bilgi içerisinde bazen ailelerin kafasının karıştığı da oluyor. Bu noktada bu programı dinleyicilerimiz için gerçekten bereket olmasını diliyorum. Önemli bir konu. Sözü size bırakmak istiyorum. Ebeveynlikle ilgili neler söylemek istersiniz Aynur Hanım?
1: Evet, çekirdek aile için yani evlilikte çift ilişkimizin sağlığı çok büyük önem arz ediyor. İlk önce ebeveynliğe geçmeden önce aslında ve buna değinmiştik. Evliliğe yaptığımız yatırım çocuklarımıza yaptığımız büyük bir yatırımdır. Bir insanın iki değil üç ebeveyni vardır aslında. Bunlardan ikisi zaten bildiğimiz üzere anne babadır. Üçüncü ebeveyn ise anne babanın ilişkisidir. Bir üçgen olarak düşünürsek en tepede çift ilişkisi var. Üçgenin tepesinde. Alt iki köşede de anne baba vardır. O nedenle karı koca ilişkisi ilişkilerinin sağlığına yapılacak yatırımlar, çocukların sağlığına yapacakları yatırımlar anlamına gelir aslında. Bu her zaman ayrı bir şeyde tutulmalı. Yani çift ilişkisine olan önem verilmeli. Bir çocuğun duygusal sağlığı anne karnındayken gelişmeye ve etkilenmeye başlar aslında. Anne hamileyken bile içinde bulunduğu ev ortamı, eşlerin çift ilişkisinin kalitesi, çocuğun duygusal hayatını etkileyen durumlardır. Hayatımızda zor, stresli, belirsizlik içeren zamanlar çok oluyor. Herkesin oluyor. Bunun tersi mümkün değil ve her şeyi de engelleyemeyiz tabii ki. Ancak çift olarak sağlıklı bir ilişkimiz varsa duygusal olarak daha iyi ve güçlü hissedeceğiz. Dolayısıyla da çocuklarımız da aynı şekilde etkilenecek.
0: Evet. Peki her çocuğun, aslında her insanın temelde ihtiyacı olan nedir?
1: Her insanın 5 temel ihtiyacı var. Koşulsuz sevgi, değer görmek, güven. Neye güven? Fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak ihmal ve istismar edilmeyeceğine dair güven hissetmek. Sınırlar, onaylanmak ve takdir edilmek. Eğer bu ihtiyaçlardan bazıları karşılanmaz ise bunlar kişinin duygusal sağlığını ve ileride başkalarıyla olan ilişkilerini çok etkiliyor. Ve bu temel ihtiyaçlar tabii ki anne karnındayken başlıyor aslında ve çocukken karşılanması çok önemli, önem arz ediyor. O zaman bu ilişkiler, bu temel ihtiyaçlar karşılanmadığında da kişinin ileride gerçekten başka ilişkilerde de ya da kendi duygusal sağlığı açısından da sorunlar yaşayabiliyor dedik. Kişi ileride bazı şeyleri fark ederek üzerinde çalışıp değiştirebilir tabii ki. Dolayısıyla tamamen umutsuz bir vaka, bir durum değildir bu. Herkesin çocukluğunda bazı sorunlar olabilir ve bunlar bizi etkiliyor kesinlikle. Ancak bunları fark ederse, yani değiştirebilir ama fark edene kadar kişinin hayatını olumsuz yönde etkiler bu durumlar. Eğer karşılanmamış ihtiyaçlar varsa, yani dediğimiz gibi umutsuz bir durum değildir ama biz bunu yapana kadar çok büyük çaba sarf etmemiz ve bazen acı çekiyoruz bunu değiştirmek için. Çünkü kolay olmuyor.
0: Evet, dediğiniz gibi bu tür duyguların karşılanmaması gerçekten insanı olumsuz etkiliyor. Çevremde de aslında birçok insan var buna benzer. Yakınlarımda da var. Ama umutsuz bir durum değil. Dinleyicilerimiz arasında varsa da, bizi dinleyenler arasında böyle hayatında öncesinde yaşadığı kötü durumlar, travmalar belki ya da karşılanmamış bu duygular. Onlar umutsuz olmasınlar. Çünkü aslında İsa Mesih'e iman ettiğimizde biz imanlar olarak onun sevgisi bizi iyileştirecektir, şifa verecektir. Her insanın Tanrı'ya olan ihtiyacını da bu noktada bilmesi lazım. Tanrı'dan beslenirsek, Tanrı'dan öğrendiğimiz gibi davranır ve yaşarız. Onun sevgisi bizleri iyileştirir, teselli eder, şifa verir mutlaka. Bu noktada aslında çocuklar için anne babanın temel rolü nedir diye sormak istiyorum Aynur Hanım.
1: Evet, ilk yıllarda annenin de babanın da rolü var tabii ki ebeveyn olarak. Ve babanın asıl rolü çocuğun varlığını onaylamak, tasdik etmek diyebiliriz. Yani her ikisi için de geçerli. Tabii ki bu anne için de geçerli ama baba için da önem arz ediyor. Bu bir sürpriz olabilir birçok kişi için ama gerçekten küçük çocuğun babadan en büyük ihtiyacı budur. Çocuklar kim olduklarına dair en erken ve kalıcı izlenimlerini anne babalardan alırlar. Bizim onlara ayna gibi geri yansıttığımız şeylerden, varlıklarının farkında olmak bunlardan bir tanesi. Çocuğun varlığını onaylamak. Ne demek? Örneğin çocuk odaya girdiğinde onu fark etmeli ve karşılık vermeliyiz. Gülümseyerek ya da konuşarak. Fiziksel bir şekilde onu tutmalı ve oyun oynamalıyız. Sesimizi de mümkün olduğunca yumuşak ve sevecen tutmalıyız. Küçük çocuğumuzu güvende tutmalı ve onu korumalıyız. Burada güvenden kasıt çocuğun fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak ihmal ve istismar edilmeyeceğine dair güvendir. Ve tabii ki bizim bu yaptıklarımızı çocuklarımız anlayabilsin, hissedebilsin. Çocukların babalarıyla oyun oynaması yoluyla onların varlığını tam olarak hissetmeleri çok önemlidir. Yani oyun çocuklar için çok değerli. Gerçekten ebeveynlerin onlarla oyunların oyununa katılması, bir yarım saatte olsa onlarla birlikte oyun oynaması, şakalaşması kendi varlıklarının hissettirildiği anlamına gelir onlar için. Ama baba işten eve gelip direkt televizyonu ya da bilgisayarı açıyorsa, kendi dünyasında olursa fiziksel olarak oradadır ancak aslında orada yoktur.
0: Evet.
1: Bu durumda çocuk varlığının görülmediğini ve değer verilmediğini, önemsenmediğini hissediyor. Onun için eve girdiğimizde onlarla biraz zaman geçirmek, konuşmak, gülümsemek, hem beden diliyle hem sözle onların varlığını onaylamak onlara değerli ve önemsendiğini hissettirecektir.
0: Çoğu baba tüm gün çalıştığı için yorgun olduğunu ve bunun için de hemen kabuğuna çekilmesinin bir hak olduğunu da düşünüyor.
1: Evet, tabii ki tüm gün çalışmak çok yorucu. Ancak çocuklarımızla ilgilenmek, kısa bir süre oynamak, sohbet etmek, sarılmak, onlara kitap okumak onlar için hayati bir öneme sahip. Bunu zamanında yapmamız tabii ki bütün akşam değil. Onun için çocukların da bizden daha erken yatması önemli ki ebeveynler de biraz dinlenebilsinler, baş başa da zaman geçirebilsinler. Ama eve gider gitmez bunu yapmak yerine çocuklarla biraz sohbet etmek, sarılmak ya da onları yatırırken onlara kısaca bir 10-15 dakika kitap okumak gerçekten onlar için onların her insanın 5 temeli olan ihtiyacı konusunda karşılanması konusunda çok hayati bir öneme sahip. Davranışlarımızın sonucunu da ebeveyn olarak aslında çocuklarda genellikle ergenlikte görüyoruz. Bazen daha küçük yaşta da tabii ki tepkiler verilebiliyor daha büyük şeyler varsa. Ama genelde ergenlikte. O zaman aile hayatına ektiğimiz her şey onların ergenliklerinde filiz veriyor.
0: Anne de tabii ki önemli bir role sahip. Aslında ilk yıllarda özellikle anneye daha muhtaç oluyor çocuklar. Annenin temel rolü nedir aslında?
1: Evet, annenin de çok büyük bir rolü var tabii ki. En temel rolü de onun da sevgiyle yetiştirmek, bakmak, başka deyişle yaşamına yaşam, canına can katmaktır diyebiliriz. Bunun da babanınkine benzer, çok benzer basit eylemlerle yapabilir. Fiziksel bir şekilde çocuğunu kucağında tutmak, dokunmak, sallamak, oyun oynamak ve diğer fiziksel bakımını da karşılamakla bunu yapabilir. Onun duygusal olarak ihtiyaçlarını da küçümsemeden yanında olduğunu ve onu anladığını ifade etmek. Örneğin bazen çocuklar ağlarlar. Anne ya da baba ya ne var bunda ağlayacak der. Tabii ki onu anlama yaşına geldiğinde belki 2 yaşında başlayabilir. Bunun yerine ağlama sebebini öğrenip seni anlıyorum ve üzgünüm diyerek onlara sarılabilirler. Çok saçma bir sebep de olabilir ama onları anladığımızı ve üzgün olduğumuzu, bizim de onların duygusunu anladığımızı ifade etmek onlar için çok önemli. Bu çocuğun her dediğini yapacağız anlamına gelmiyor tabii ki. Bir çocuk alamayacağımız ya da almak istemediğimiz bir oyuncak için ağlıyorsa bunu şimdi alamayız ama seni anlıyorum ve üzüldüğünü görüyorum diyerek ona sarılabiliriz. Yani her dediğini yapmak değil ama onu anladığımızı fark ettirmek. Çocuklara yumuşak ve mutlu bir ses tonuyla konuşmak da çocukların duygusal sağlığı için çok önemli ve onların da nasıl konuşacaklarını ve nasıl iletişime geçeceğini öğretiyor bir taraftan da aslında. Ve çocuğun fiziksel duygusal ihtiyaçlarını gidermek, sağlamak, onu beslemek de çocuğa güvendesin mesajını veriyor. Yani duygusal olarak, fiziksel olarak ihtiyaçlarını karşılamak ona güvende mesajını verecek. Özellikle çalışan anneler için çocuklarla geçirilecek zamanlar da çok az olabilir. Bunun için takım olmak ve herkesin bu takıma katkısı olması da çok önemli. Yani annenin de babanın da çocukla ilgilenmesi ve onun varlığını onaylaması ve her türlü ihtiyacını karşılaması, ikisinin takım olarak bu ebeveynliği yapıyor olması çok önemli.
0: Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: Kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şimdi her ailenin kendi içinde farklı olduğunu biliyoruz. Kendi değerleri, işleyişi, bir dinamiği de var. Biraz bu ailenin değerleri üzerinde konuşabilir miyiz Aynur Hanım?
1: Evet, aslında aile bir kurumdur ve biz biliyoruz ki bir kurum belli amaç ve değerler doğrultusunda kurulur. Yani bir amacı vardır ve değerleri vardır. Amaçları belli olmayan, temeli belli olmayan bir kurum kurum değildir ve dağılmaya mahkumdur. O zaman biz de şöyle diyebiliriz. Her şeyden önce ebeveynler olarak aile değerlerimizi belirlemeliyiz. Bu bizim temelimizi oluşturacaktır. Biz nasıl bir aile olacağız? Temelimiz, değerlerimiz ne olacak? Gibi sorular sorarak bunun altını doldurabiliriz. Tabii ki evlendiğimiz ilk hafta ya da çocuğumuz doğmasına bir ay kala oturup bir kere de her şeyi konuşup maddeler halinde yazıp buna göre yaşamayı bekleyemeyiz. Çünkü her mevsim, dönem farklı ve çok önceden her şeyi planlayamayız ve öngöremeyiz. Ama küçük küçük adımlarla zamanı geldikçe mevsime göre bazı değerler belirleyebiliriz.
0: Yaşadıkça adım adım göreceğiz aslında.
1: Evet, bu üçgen örneği vermiştik. Üçgenin başındaki karı koca ilişkisiyle başlayabiliriz aslında. Çünkü bu aileyi oluşturan temel yapıdır karı koca ilişkisi. Yolunda gitmeyen bir şey olduğunu fark ettiğimizde hemen oturup o konudaki düşüncelerimizi açıklığa kavuşturmalı. Ortak bir yolda hemfikir olmalıyız karı koca olarak. Öyle ki devam edebilelim. Eğer hemen bir çözüm bulamıyorsak ki bu da çok oluyor birçoğumuzun hayatında birçok konuda hemen çözümlerimiz olmayabiliyor. O zaman ne yapabiliriz? Ayrı ayrı dua edebiliriz ve çözüm odaklı olarak bu konuda düşünebiliriz. Çözüme odaklanarak. Bunu yaptığımızda bazen yani biraz zamana bıraktığımızda düşündüğümüzde gerçekten problemin çözümüne yönelik olarak düşündüğümüzde bazen Rab bir tarafa eşinin düşüncesinin haklı olduğunu gösteriyor ya da tamamen başka bir fikir veriyor. Sonra tekrar oturup konuştuğumuzda bu sorun hakkında ortak bir prensibe sahip olabiliyoruz. Örneğin aslında evlendiğimiz ilk yıl her şeyi anında konuşmak ve halletmek istiyordum. Ama bunun pek yararlı olmadığını gördüm ve anında ham, süzgeçten geçmemiş düşüncelerimi eşime söylemek yerine biraz düşünmeye ve dua etmeye, düşüncelerimi, hayal kırıklığımı süzgeçten geçirdikten sonra konuşmaya karar verdim. Ve süzgeçten geçirme zamanı da sessiz kalıp kendi düşüncelerimin doğruluğu var mı, doğruluk payı gerçekten sadece duygusal olarak duygularla mı davranıyorum, duygular mı beni yönetiyor, yoksa gerçekten haklılık payı var mı burada diye, yani haklılık değil aslında, konu haklılık değil ama sağlıklı bir düşünceye sahip miyim? Bunu gözlemlemek ve bunu düşünerek ve duayla oldu bu süzgeçten geçirme zamanı ve bunun çok faydasını gördüm. O zaman hem konuşmamız, yani etkili iletişimde bahsettiğimiz gibi konuştuğumuz şeyler açık ve net olsun demiştik. Bu süzgeçten geçirme ve düşüncelerimizi sınamak zamanından sonra aslında bunu görüyoruz ve daha karşıdaki kişiye düşüncelerimizi daha açık ve net bir şekilde aktarabiliyoruz. Bu anlamda da çok faydalı aslında. Ve çoğu zaman da bazı konularda bunun gereksiz olduğunu, çok da büyük bir problem olmadığını, çok da büyük konuşulacak, uzatılacak bir konu olmadığını gördüğüm zamanlar da oldu. O zaman da onları hiç konuşmadım bile aslında. O yüzden gerçekten konuşmakta acele etmemeliyiz. Bir sorun olarak gördüğümüz şeyi önce biz onun kaynağına bakmalı ve gerçekliğine bakmalıyız. Bu her anlamda çok faydalı oluyor.
0: Evet, aynı şey aslında ebeveyn olarak oluşturacağımız prensipler için de geçerli. Sağlıklı bir aile olmak için temelimizi bir günde atamıyoruz.
1: Evet, kesinlikle bu bir birikim. Biraz önce dediğimiz gibi her zaman farklı mevsimler var. O mevsime göre bazı değerleri belirleyebiliriz. Temelimizi atabiliriz. Her şeyi bir günde bir sözleşme gibi yapamıyoruz tabii ki. Ve birikim olacak. Hayatımızda bir sürü evreler var. Ve her yeni evreyle yüz yüze geldikçe geç kalmadan, tabii ki bu çok önemli, anne baba olarak yeni bir prensip ile temelimizi biraz daha sağlamlaştırabiliriz. Yine kendimizden örnek verecek olursam aslında ilk çocuğumuz ile her evre için zamanı geldiğinde bazı prensipler ve sınırlar geliştirdik. doğduğunda uyku saatleri, işte ayakta durmaya başladığında her yeri karıştırmasıyla ilgili, dökmesiyle ilgili, bu da doğal oluyor çocukların o döneminde. Bu prensiplerin çoğunun iyi olduğunu görüp diğer çocuklarımızı da uygulamaya ve ona göre yaşamaya devam ettik. Ama bazılarının da yanlış veya eksik olduğunu görüp geliştirdik ve hayatımızdan çıkarttık. Hayat dediğimiz gibi çok dinamik. Biz de bazen hatalar yapabiliyoruz, yanlış görüşlerimiz olabiliyor. Bunları düzelterek, sürekli güncelleyerek devam etmemiz ailenin sağlığı açısından çok önemli. O yüzden de sürekli, yani eşimizle olan ilişkimizin sağlığı çok önemli. Bütün hepsini yapabilmek, önden görebilmek, zamanı geldiğinde bazı prensipler belirlemek açısından.
0: Bugün bu prensipleri oluşturabilmek ve temelimizi her gün sağlamlaştırmak için bazı fikirler hakkında konuşabiliriz aslında.
1: Evet. Tanrı'yı ve birbirimizi seven, sağlıklı bir aile olmak çok önemli. Ve bunlar için de bazı şeyler gerekli. Bunlardan bir tanesi rutinleri oluşturmak. Bu başta bahsettiğimiz 5 temel ihtiyacımızdan özellikle sınırlar, güven gibi bazılarının karşılanması konusunda çok önemlidir rutinler. Çocuklar doğumundan itibaren dünyayı anlamaya ve ona ayak uydurmaya çalışırlar. Kendilerinden ne beklendiğini, ne kadar ileri gidebileceklerini ve nelerle karşılaşacaklarını, yani kendi sınırlarını bilmek isterler. Çünkü sınırları belirlenmemiş bir dünyada kendilerini güvende hissetmezler aslında. Ama tersine sınırları belirlenmişse o zaman kendilerini güvende hissederler. Sınırlar demek sadece katı kurallar koymak demek değildir. Kesinlikle bunu kastetmiyoruz. Ama onların yapabilecekleri şeyleri, sınırları çizmek. Örneğin henüz emeklemeye başlamış bir bebek birkaç adım uzaklaştığında dönüp annesine bakar. Annesinin yüz ifadesinde güven verici bir sinyal yakaladığı an emeklemeye devam eder, değil mi? Çünkü orada bir sınır olmadığını ya da bir tehlike olmadığını o zaman sezer ve devam eder. O halde çocuklar içinde bulunduğu dünyaya adapte olabilmek için net mesajlara ihtiyaç duyarlar diyebiliriz. Bu mesajlar kimden gelecek? Tabii ki bakım verenden öncelikle, muhtemelen çoğunlukla anne oluyor ve etrafın o an kim varsa onlardan net mesajlara ihtiyaç duyarlar. Sınırlar belirlenirken de amaç çok katı kurallar ya da çok sayıda kurallar koymak değildir. Çocuğun güvenli alanını oluşturmaktır bu sınırlardan kastımız. Sınırlar açık ve net olmalıdır. Onu unutmamalıyız. Ebeveynler aynı görüşte olarak tutarlı davranmalıdır. Bu da çok önemli sınırlar koyarken. Birisinin hayır oraya kadar gidemezsin dediği şeyi diğer ebeveyn başka bir şey söylüyorsa o zaman çocukta çok büyük bir tutarsızlık oluyor. Ya da aynı ebeveynin bir gün hayır dediği şeye ertesi gün evet demesi de aynı tepkiyi ya da aynı etkiyi uyandıracaktır çocukta. O zaman olabildiğince açık, dengeli, tutarlı ve net kurallar çocuğun güvende hissetmesi, sorumluluk alması, öz kontrol ve özgürlük gibi kavramları içselleştirmesine yardımcı olmaktadır diyebiliriz.
0: Evet, bu sınırlar konusunda belki şöyle bir şey vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Sınırlar koyarken ki amacımız kendi isteklerimizi gerçekleştirmek olmamalı. Örneğin bir çocuk bir şey yapmak istiyor ama o şey ses yapıyor ve o sesten hoşlanmıyor. Sırf bunun için bir kural yapmak, bir sınır koymak sağlıklı olmayabilir. Kendi isteklerimizi ya da kendi keyfimizi düşünmektense çocuğun gelişimini ve geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Nasıl kutsal kitaptaki kurallar ve yasaklar aslında bizi tehlikeden korumak ve geliştirmek için verildiyse, Tanrı nasıl bizim yararımıza ve sınırları belirlediyse, bizim de çocuklarımız için sınırlar belirlediğimiz zamanlar kendimizi değil onları düşünmemiz gerekiyor aslında.
1: Evet, kendi rahatımız için değil kesinlikle. Çünkü öyle olduğunda bir gün beni rahatsız eden ses ertesi gün rahatsız etmeyeceği için yine tutarlı davranmayacağım aslında. Yani bugün yapma dediğim şeyi yarın yapabilirsin mesajını veriyor olacağım. O yüzden de kesinlikle bizim değil o an, yani herkesin sağlığı için o sınırları belirlemek çok önemli. Ve tutarlı ve dengeli olmak çok önemli. Ve tekrar etmek istiyorum. Hem de bu sınırların çok açık ve net, çocuğun anlayabileceği sınırlar olmalıdır. Bir rutine sahip olmak, bu sınırlar içerisinde, yani rutinler içerisinde sınırları konuştuk. Bir rutine sahip olmak da çocukları güvende hissettirir aynı zamanda. Ve bir düzen ve sınır sağlar. Yani o yüzden rutinler altında konuşuyoruz aslında. Örneğin yemek uyku düzeni, öz bakım, vurma, itme, zarar verici davranışlar, mülkiyet kavramı, izin isteme, yabancılarla olan ilişkiler veya ihtiyaçlara uygun diğer düzenlemeler ele alınabilir bu konuda. Günlük hayatımızda rutinlerimiz olmazsa sürekli değişkenlik içinde çocuklar kendilerini güvende hissetmiyorlar ve hırçın oluyorlar. Anne ve baba da her şeyin onların kontrolü dışında gittiğini görünce çaresiz hissediyorlar aslında ve o zaman onlar da içten içe çocuğa karşı öfke duymaya başlıyorlar. Sesler yükseliyor, kontrolsüz vurmalar başlayabiliyor ya da gerçekten öfke problemi olan kişilerde çocuğun önünde bir şey atmak, duvara vurmak olabiliyor ki bu da onun çocuğa çok zarar veren davranışlar. O zaman bu öfkenin de alevlenmemesi için yetişkinler için de ebeveynler için de bu rutinlerin olması, sınırların güzel bir şekilde tatlı bir şekilde tatlı sınırlar olarak belirlenmesi gerçekten çok önemli. Hem ebeveynin kendi duygusal ruhsal sağlığı için hem de çocuğun ve bu bütünü zaten etkiliyor. O zaman dolayısıyla diyebiliriz ki rutinler tüm aile üyelerini etkiliyor aslında. Hem duygusal, fiziksel ve ruhsal sağlığı dediğimiz gibi. Onun için sadece çocuk için ya da sadece benim keyfim için değil ama ailenin sağlığı için bu rutinlerin oluşturulması çok değerli.
0: Evet, çok keyifli bir sohbetti ama zamanımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz Aynur Hanım size. Dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.
2: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Program boyunca soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Vahiy 1:8 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette var olan, var olmuş ve gelecek olan her şeye gücü yeten Rab Tanrı Alfa ve Omega benim diyor. Bu ayetler üzerinde konuşacağız. Tabii ki İsa Mesih'in kimliğini anlamamız açısından bu ayetler çok önemli. Öncelikli olarak şunu sorarak başlamak istiyorum ben. Tanrı her şeyi nasıl başlattı pastörüm?
1: Yaratılış kitabında yani ilk ayetlerde şunu yazıyor. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Evet, yani Tanrı hiçbir şeyin olmadığı bir yerde ne yaptı? Yaratılışı başlatıyor, kendinden başlatıyor. Ruh olan Tanrı bunu başlatıyor. Yine biz bu ayetlere baktığımız zaman söz yaratılmadı, söz Tanrı'yla birlikteydi. Tanrı ışık olsun dediğinde söz yani sözü kullanıyor. Hı hı. Ve ne oluyor? Işık oluyor. O zaman demek ki söz yaratıcı ve söz ve Tanrı birbirinden ayrı varlıklar değil. Yani, hı hı. Birbiriyle yani çok uzak olan varlıklar, hı hı, değil. Birlikte, hı hı, varlar, birlikte yaratıyorlar diye anlıyoruz.
0: Evet. Peki Mesih İsa insan bedeni almadan önce nasıl vardı? Bunu nasıl açıklayabiliriz?
1: Evet, bu da yine okuduğumuz ayetlerle ilgili konuştuğumuz sözlerle ilgilidir. Söz yaratılmadı. Yani söz yaratılmış olsaydı yaratılmış bir varlık olurdu. Hı hı. Ve ilerleyen çoğu yıllarda çok uzun yıllar sonra İncil'in Yuhanna bölümü yazıldığında şöyle diyor, başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. O da bunu, hı hı, onaylıyor. Yani yaratılışın ilk birkaç ayetinde geçen konuları, söz konuları onaylıyor. Yani söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı diyor. Her şey onun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yani her şey o söz, yaratılan, evet, söz aracılığıyla var oldu diyor. Ve biz işte Tanrı'yı anlamak istiyorsak o zaman kutsal kitaptaki ayetlere bakmak lazım. Ve yine bu program boyunca sık sık söylüyoruz. Kutsal kitap tutarlı bir kitaptır. Yaratılış birinci bölüm, yani yaratılış kitabı kutsal kitabın ilk kitabıdır. Ve birinci bölüm 1-3 ayetlerde başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı diyor. Yani öyle devam ediyor.
0: Evet.
1: Ama sonradan ne oluyor? Gelişen vahiy kavramı çerçevesinde açıklanıyor ve sözün Tanrı ile birlikte olduğu ve bu sözün yine insanlarla birlikte olduğunu da anlatıyor orada. Hı hı. Ve bu söz aynı zamanda nasıl yarattıysa yaşam kaynağıydı. Karanlıkta parlıyordu ve karanlık bunu alt edememişti.
0: Evet, o zaman aslında İsa Mesih'in Tanrı'nın sözü ve aslında o zaten vardı, yaratılmadı. Tanrı'nın sözü olduğu için de İsa Mesih aslında sonsuz diyoruz.
1: Evet ve yine ilerleyen zamanda Paulus yazdı kutsal ruhun yönlendirişiyle. Şöyle diyor Romalılar 9. bölüm 5. ayette. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde hüküm süren sonsuza dek övülecek Tanrı'dır. Amin. Yani büyük atalar dedi İbrahim, İshak ve Yakup'tan söz ediyor. Ama aynı zamanda Mesih sonsuza dek övülecek Tanrı'dır. Amin diyor. Yani bunu da söylüyor. Yine Yuhanna'nın ana temalarından biridir bu. Ve bu ana tema nedir? Söz yaratılmadı. Söz hep vardı. Ve o söz Tanrı ile birlikteydi. Ve beden alan o söz bizimle birlikte oldu.
0: Evet. Tabii ki ayetlere baktığımızda her şeye gücü yeten Rab Tanrı ifadesini de görüyoruz. Buna bakacak olursak aslında İsa Mesih'te bu gücü nasıl görüyoruz? Bu güç İsa Mesih'te nasıl açığa çıkıyor?
1: Evet, yani ilk defa Yaratılış 17:1 ayetinde geçiyor. Avram, yani İbrahim peygamber 99 yaşındayken Rab ona görünerek ben her şeye gücü yeten Tanrıyım dedi. Benim yolumda yürü, kusursuz ol. Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek, soyunu alabildiğine çoğaltacağım dediğinde buradaki her şeye gücü yeten Tanrı El Shaddai nedir? Kendisini İbrahim'le birlikte olduğunu, kendisini ona tanıttığını söylüyor. Ve aynı zamanda ilerleyen zamanda bu Mesih'te ortaya çıkıyor. Vahiy 21. bölüm 22-27 ayetlere baktığımızda her şeye gücü yeten Rab Tanrı ve kuzu kendinin tapınağıdır diyor. Yani Rab Tanrı ve kuzu. Kuzu İsa Mesih'tir. Ve şöyle devam ediyor. Kentte tapınak görmedim. Çünkü her şeye gücü yeten Rab Tanrı ve kuzu kentin tapınağıdır. Aydınlatmak için kentin güneş ya da aya gereksinimi yoktur. Çünkü Tanrı'nın görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da onun çırasıdır. Neyi anlatıyor? Evet, o tapınak Tanrı'yla birlikte olan kuzu orada birlikte ve kuzu çıra olarak ışık veriyor. Uluslara, kente ışık veriyor. Ve bu kent yeni göksel kenttir aynı zamanda. Yani evet. Demek ki biz sorunuza baktığımızda her şeye gücü yeten Rab Tanrı ifadesinde Mesih bu gücü nasıl görüyoruz dediğimizde öncelikle hep Tanrı'yla birlikte ve Tanrı'yla birlikte var. Ama rolleri ayrı ve burada göksel babamız, yani görünmeyen özlediğimiz göksel babamız nedir tasarlıyor ama oğul onun ışığını yansıtıyor ve kurtarıcı olarak tarih sahnesinde yerini alıyor.
0: Şu açıdan da bakabilir miyiz aslında, merak ediyorum. Tanrı'nın tabii ki her şeye gücü yeter ve her şeyi yapabilecek güçte. Aslında İsa Mesih de yapıp ettikleriyle bunu göstermiş olmuyor mu bir anlamda? Çünkü mucizelerine baktığımızda, ölüleri dirilttiğinde ya da kötü ruhlar üzerindeki yetkisine baktığımızda ya da aslında günah sorununu tamamen ortadan kaldırabilecek gücü de görüyoruz. Ölüm üzerinde bir zafer kazandığında aslında onun da her şeye gücü yeten Rab olduğunu görmüş olmuyor muyuz?
1: Evet. Ve yine bu seride birkaç kez kullandık diye düşünüyorum. Yani İsa Mesih'in şu sözünü. Yani babanın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Yani tamam, bana inanmıyorsunuz, sözlerime güvenmiyorsunuz ama yaptığım işlere bakın. Az önce sizin söylediğiniz gibi. Yani ölüleri diriltiyor ve bunu istediği zaman yapıyor. Hani bir defa yapsa ya hadi oldu mu olmadı mı diyelim ama baktığımızda birçok örnek var. Yani ölüleri diriltiyor ve bu ölüleri dirilttikten sonra da yine vaazlarında, oradaki insanlarla yaptığı konuşmalarda söylüyor. Ben yaşam veriyorum diyor. Yani kim yaşam verebilir? Kim bir başka kişiye yaşam verebilir? Ölmüş bir kişiye yaşam verebilir? Yani yine bu tarih sahnesinde yok. Ve biz bu zamana kadar gelmiş bütün peygamberlere baktığımız zaman hani onların Tanrı'nın sözcüsü olduğu yönünde iddiaları var. Ama hiçbirisi ölmüş birine yaşam veremiyor.
0: Evet.
1: Ve hatta kendisi ölüyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Tabii ki İsa Mesih başlangıç ve son benim diyor. Güçlü bir ifade aslında, başlangıç ve son aslında. O onun sonsuzluğunu vurgulamaya çalışıyor. Bunu biz nasıl anlamalıyız? Bizim için nasıl bir anlam ifade ediyor? Bunu bilmek bizim için neden önemli?
1: Yani önemli çünkü kendisi hep var olduğunu söylüyor. Ve aynı ayet içinde az önce konuştuğumuz her şeye gücü yeten Rab Tanrı. Hı hı. Alfa ve Omega benim diyor. Yani her şeye gücü yeten Rab Tanrı, hı hı, Alfa ve Omega benim. Bu mektubun yazıldığı dönemleri göz önünde bulundurursak, yani Hristiyanlar üzerinde çok büyük bir baskı vardı. Ve o dönemdeki Roma zulmü gittikçe artıyordu. Yani aç köpeklerin önüne atılıyorlardı. Hı hı. Arenalarda öldürülüyorlardı. Yani Hristiyan olmak iyi bir şey değildi. O dönemde de aslında bu dönemde de iyi, hı, bir şey değildi. Ve İsa Mesih bu vahiyi Yuhanna'ya gönderdiği zaman orada zorluk çeken kişileri güçlendirmek istiyor. Yani var olmuş, var olan, var olmuş ve gelecek olan her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor. Aynı zamanda bu seride sözünü ettiğimiz başka bir konuda İsa Mesih ben sonsuza dek sizinle birlikteyim dedi. Yani evet. Matta İncil'inin sonunda. Ne oluyor? Bu defa Yuhanna'nın vahiyinde bunun farklı bir şekilde karşımıza çıktığını, farklı bir şekilde ifade edildiğini görüyoruz. Ve özellikle her şeye gücü yeten sözü zulüm gören imanları güçlendirmek amacıyla veriliyor. Vahide bu açıklanıyor. Alfa ve Omega bildiğimiz gibi Grek alfabesinin ilk ve son harfleridir. Hı. Burada Tanrı'nın ezeli ve ebedi olduğunu ifade ediyor. Ve Rab İsa da bunu kendisi için kullanıyor. Yani evet, Alfa ve Omega benim diyor kendisi.
0: Evet. Tabii ki çok güçlü ve önemli bir ifade. Bunu bilmek de Tanrı'ya güvenmek açısından çok önemli. Tabii ki İsa Mesih'e baktığımızda her şeye gücü yeten Tanrı'nın kendisi olarak görüyoruz. Ve bizim günahlarımız için, aslında günah sorununu ortadan kaldırmak için bu dünyaya geldiğini, çarmıh üzerinde öldüğünü, gömüldüğünü ve üçüncü gün dirildiğini de okuyoruz. Yani şöyle bakmak istiyorum. Günah sorunu ortadan kalktı ve biz aslında Tanrı ile barıştık. Mesih'in ikinci gelişinden sonra da aslında tamamıyla her şey son bulacak ve biz Tanrı ile birlikte sonsuza dek olacağız. Peki tekrar günah işlenirse ne olur o zaman? Yani tekrar günah işleme potansiyeli var mı insanın? Günah işlerse ne olur? Tarih teker eder mi?
1: Kutsal kitaba göre artık öyle bir şey olmayacak. Bazen, hı-hı, şöyle bir öneri veriyorum. Yaratılışın ilk üç bölümünü okuyun. Yani, hı-hı, ve bu ilk üç bölüme baktığımız zaman işte bir iki bölümler yaratılışın nasıl olduğunu, insanın nasıl yaratıldığını anlatıyor. Ve üçüncü bölümde de düşüş var ve buradaki ruhsal ve fiziksel ölümün nasıl olduğunu, Tanrı'dan kopuşun gerçekleştiğini anlatıyor. Kutsal kitabın arasındaki bütün bölümleri kaldırıp bir de Vahiy 21-22 bölümleri okuyun. Hı hı. Şimdi orada bir iki sahneyi göreceğiz. Aden var, yani yaratılış kitabında. Orada Adem ve Havva var. Tanrı şeytanın Adem bahçesine girmesine izin veriyor ve onlar ayartılıyor ve günah işliyorlar. Ama Vahiy 21 ve 22 bölümlere geldiğimizde artık İsa Mesih geliyor ve, hı, yaratılışı düzenliyor ve bir daha buna izin vermiyor. Hı hı. Ayetleri okumak istiyorum. Şunu yazıyor Vahiy 21. bölümün 27. ayette. Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla giremeyecek. Yalnız atları kuzunun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek. Yani İsa Mesih tekrar geldikten sonra, hı hı, artık yaratılıştaki yozlaşma geriye doğru işlemeyecek. Peki neden böyle oldu? Aslında bu soruya cevap vermek zor. Çok kişi, evet, soruyor. Neden izin verdi? Neden, hı hı, böyle oldu? Benim anlayabildiğim kutsal kitaptan günahın ne kadar günahlı olduğu anlaşılsın diye Tanrı şeytanın Adem bahçesine girmesine izin verdi. Ve, hı hı, bunu bütün insan soyuna göstermiş oldu. Hı hı. Ve Tanrı'nın sözüne itaat etmemizin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Dediği gibi iyi ile kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme, hı Onu yediğin gün kesinlikle ölürsün diyor. O zaman evet. insan Tanrı sözüne iman etmiş olsaydı ne olacaktı? Günah olmayacaktı. Ama günah olunca ne oluyor? Tanrı'nın insanla ilişkisi olmuyor. Böyle bir durumda Tanrı ile ilişkimizin ne kadar önemli olduğunu dinleyici anlayabiliyor mu diye ben bir soru sormak istiyorum.
0: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz.

0: Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
2: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün vahiy 1-8 ayeti üzerinde konuşuyoruz. Var olan, var olmuş ve gelecek olan her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor bu ayetlerde. Ve biz bu ayetler üzerine konuştuk. İlk bölümde de yaratılıştan bahsettik. İsa Mesih'in Tanrı sözü olmasından ve bu nedenle başlangıç ve son olduğundan bahsettik. İsa Mesih'e baktığımızda her şeye gücü yeten doğasını görebildiğimizden konuştuk ve İsa Mesih'in başlangıç ve son olması onun ezeli ve ebedi olduğu üzerinde de durduk. Aslında son olarak biz tekrar İsa Mesih'in ikinci gelişinden sonra tekrar günah işlenir mi, tarih tekerrür eder mi diye konuşuyorduk. Biraz bahsettiniz ama eklemek istediğiniz şeyler varsa onlardan oradan devam edelim.
1: Evet, yani şunu söylemiştik, daha doğrusu okumuştuk ayet olarak. Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla giremeyecek. Yalnız atları kuzunun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek. Ve sonraki bölümde şöyle devam ediyor. Melek bana Tanrı'nın ve kuzunun tahtından çıkan billur gibi berrak yaşam suyu ırmağını gösterdi. Kentin ana yolunun ortasında akan ırmağın iki yanında 12 çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindir. Artık hiç lanet kalmayacak. Tanrı'nın ve kuzunun tahtı kentin içinde olacak. Kulları ona tapınacak. Onun yüzünü görecek. Alınlarında onun adını taşıyacaklar. Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler. Yani bu tamamlayıcı ayetler bize şunu gösteriyor ki artık İsa Mesih geldikten sonra yeni bir düzen geriye dönüşü olmayacak şekilde başlayacak. Aden'de olan tüm olumsuzluklar ortadan kalkacak ve bizler ona tapınacağız, yani ibadet edeceğiz. Onu adına layık bir şekilde yücelteceğiz.
0: Evet, tabii ki Mesih'in ikinci gelişinde dediğiniz gibi yeni bir düzen olacak ve o düzen içerisinde aslında Tanrı ile birlikte sonsuzlukta birlikte olacağız. O zaman Mesih ikinci gelişi için neyi bekliyor diye sormak istiyoruz. Mesih'in ikinci gelişi için ne olması gerekiyor?
1: Evet, yani Mesih gelecek, ikinci kez gelecek, tekrar gelecek diye inanıyoruz. Zaten bu şekilde de açıklıyor. Aslında sadece biz değil, yine bazı farklı inançlarda olsalar da bir Mesih inancına sahip olanlar var. Hatta zaman zaman Mesihler de ortaya çıkıyor. Yani ben evet, Mesih'im diye bir iddiada bulunuyorlar. Şimdi neyi bekliyor sorusu için cevap vermek biraz zor. Çünkü Rabbin belirlediği bir saat var. Yani onun bu belirlediği saatin neden o saati belirlediğini bilmiyoruz. Ve yine bu işte Mesih'in gelişiyle ilgili saat veren, gün verenlere baktığım zaman yani onların sahte peygamber olduğunu düşünüyorum. Görüyorum zaten şimdiye kadar bütün hepsi öyledir. Çünkü İsa Mesih'in gelişini net olarak bildirecek, yani gün ve saat verecek bir kişi yok. Yani İncil'de böyle bir öğreti var. O zaman bir sahte peygamberi ayırt etmek isterseniz Mesih'in gelişiyle ilgili gün ve saat verdiğine bakmak gerekiyor. Ama aynı zamanda İncil'de okuduğum zaman işte Mesih'in gelişi için, yani Mesih ikinci kez gelmek için neyi bekliyor diye düşündüğümde Tanrı daha çok kişinin kurtulmasını istiyor diye anlıyorum. Belki verilecek cevaplardan bir tanesi bu olabilir. 2. Petrus mektubunda 8-13 ayetlerde sevgili kardeşlerim şunu unutmayın ki Rabbin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. Yani öncelikle demek ki Rab zaman kavramının dışındadır.
0: Evet.
1: Yani biz zamanla ilgili düşündüğümüz için bu soruyu soruyoruz. Oysa onun için her şey olmuş bitmiş bir olay. Aden'de günah işlendi ama Mesih'in gelişiyle günahın yargısı kalktı ve tekrar gelecek. Aslında onun için tek olay var. Yani sonsuzlukta bakıyor. Ve sonra şöyle devam ediyor. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez. Ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Yani bu iyi bir cevap diye düşünüyorum. Yani öyleyse demek ki kişiler daha çok kurtulmak istiyorlarsa İsa Mesih'in müjdesine bakması gerek, iman etmesi gerek. Ve devam eden ayetlerde de yine ama Rabbin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek. Her şey böyle yok olacağına göre sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı'nın gününü bekleyip o gün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı, Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak, maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyip gidecek. O zaman demek ki biz o günü beklemeliyiz, hı hı, ama kutsallık içinde yaşamalı mıyız? Bu daha önemli bir konu. Hatta şunu da söyleyebilirim. Bu tarihler veriliyor, Mesih gelecek, işte olaylara, hı hı, bakılıyor, yorumlar yapılıyor ama Mesih hemen şimdi gelecek gibi hazır olmalıyız. Hı hı. Yani kutsal kitaptan aslında öyle bir öğreti çıkıyor. Ama sanki yarın gelecekmiş gibi de umuda sahip olmalıyız. Ya da 1000 yıl sonra gelecekmiş gibi umuda sahip olmalıyız. Hı-hı. İmanında kalmalıyız.
0: Evet. Tabii ki sizin de az önce söylediğiniz gibi ne zaman geleceğini bilmiyoruz biz zaman olarak. Ama gelişi, yani sonun geldiğini ya da İsa Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili bir belirtiler var mı kutsal kitap içerisinde, İncil'de? Sonun geldiğini nasıl anlayacağız biz?
1: Bu konuda İsa Mesih'in kendisi aslında öğreti veriyor. Hı hı. Hani ve daha çok savaşlardan söz ediyor, işte depremlerden söz ediyor. Ama zamanın nasıl olacağından söz etmiyor. Ve az önce konuştuğumuz konuları da biraz özetleyen ayetler var Matta bölümünde, 24 bölümde. İsa Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. Söyle bize dediler, bu söylediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak? Onlar da merak ediyorlardı. Yani bundan evet, yaklaşık 2000 yıl önce havarileri, yani onun yanında olanlar, onunla birlikte dolaşanlar.
0: Hala merak ediyoruz.
1: Hala merak ediyoruz, aynen öyle. Ve merak ediyorlardı. O zaman İsa onlara nasıl bir karşılık verdi? Şöyle dedi, sakın kimse sizi saptırmasın. Birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değil. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. Şimdi buraya baktığımızda aslında günümüzde de oluyor. Hani savaş var mı? Var. Yani hem de büyük savaşlar var. Yani ufak savaş da değil. Neredeyse 3. Dünya Savaşı'na gidiyoruz. Evet. Bazı açıklamalara baktığımız zaman öyle gibi görünüyor. Ama İsa Mesih ne diyor? Sakın korkmayın. Yani biz o zaman demek ki bu tür olaylar tarih içinde oluyor. Hı hı. Ama benim burada dikkat ettiğim nokta şu. Bu olaylara bakarak bir kişi bir tarih ya da gün veriyorsa ya da işte kişileri daha çok hemen geliyor gibi teşvik ediyoruz. Çok dikkat etmek lazım. Çünkü insanlar, hı hı, buna inanıyorlar ve bu defa kendi hayatları çok etki altına giriyor. Hatırlıyorum, hı hı, bu 2000'li yıllarda bir sigorta krizi olmuştu. Dünyada olan bir konuydu. İşte yine bu krize bağlı olarak Mesih'in yakında geleceği söylendi. Ve özellikle yurt dışında olanların sigortalarını iptal etmesi de istendi. Bazıları iptal ettiler ama şimdi çok zor durumda kaldılar. Biz bu olayları iyi yorumlamalıyız. Ve İsa Mesih buradan, yani genel konudan daha özel bir duruma geliyor. Ve diyor ki imanlara, yani bize, Hristiyanlara, o zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Yani o zaman demek ki bu da var aslında, evet. Hristiyanlar zulüm görüyorlar tarih boyunca. Roma bölümünde de zulüm gördüler ama bugün de zulüm görüyorlar. Yani Hristiyan olmak bir ölüm nedeni olabiliyor.
0: Evet.
1: Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. Öyledir. Yani bu sadece belli coğrafyada yaşayan insanlar için değil. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin İsa'dan nefret ediyorlar. Adını vermeyeyim. Yani bir ülkede, Batı ülkesinde, işte, hı hı, İsa'nın heykellerini görerek kaldırmak istiyorlar. Yani o kadar büyük bir şekilde ondan rahatsızlık duyuyorlar. Hı hı. Ve yine imandan sapacak diyor. Yani birçok kişi Mesih'in gelmediğini görerek ne yapıyor? Uzaklaşacak, birbirini ele verecek, birbirinden nefret edecek. Bir bölümü dışarıdayken bir bölümü içeride, kilisenin içinde oluyor. Sonra birçok sahte peygamber gelecek ki böyledir. Yani dünyada bugün birçok sahte peygamber var. Ve sonunda da göksel egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o sonuna gelecektir. Bazı kişiler de buradan hareket ediyor. İşte evet, sonuna da geliyoruz, artık müjde duyuruluyor diyor ama yani bunun bir tarihi yok. Biz bugün şimdi hemen Mesih gelecekmiş gibi hazır olmalıyız. Yarın 1000 yıl sonra gelecekmiş gibi de imanla kalıp göksel egemenliğin müjdesini ilan etmeliyiz.
0: Evet, aslında ayetlere baktığımızda İsa Mesih'in tekrar geleceğini ve aslında gelecek olanın aslında İsa Mesih olduğunu net bir şekilde anlıyoruz. Tabii ki zamanını bilmek zor ama olayları doğru yorumlamak gerektiğinden de söz ettiniz. O zaman Mesih'in ikinci gelişi nasıl olacak? Onu hani daha net anlamak açısından ve cennet nasıl olacak? Geldikten sonra Tanrı ile birlikte yaşayacağımız, tabii ki Tanrı'nın varlığının olduğu yer cennet ve nasıl olacak? Biraz bundan da bahsedebilir misiniz süremizin sonuna yaklaşırken?
1: Evet, yani Mesih karşıtı da gelecek diyor. Yani bu da oldukça önemli. Yani Mesih karşıtı bir tek kişiyi ifade ettiği gibi Mesih'e karşı olan herkesi de ifade ediyor. Yani bunu da iyi ayırt etmek gerekiyor. Hatta Yuhanna diyor, nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş oluyor. Bunun son saat olduğunu biliyoruz diyor. Şimdi son saat nedir? Yani bu saat içinde olan şeydir. Biz bu programı son saatine geldik dediğimiz zaman yani bir saatlik bir dilimden söz ederiz. Ama Yuhanna bu mektubu yazdığı zaman 90'lı yıllarda aradan neredeyse 2000 yıl geçti. Evet. Hala son saatteyiz. Demek ki bunu iyi anlamamız lazım. Ve yine az önce okuduğumuz Matta bölümünde İsa Mesih şöyle diyor. Bunun için size Mesih çölde derlerse gitmeyin, bakın iç odalarda derlerse inanmayın. Çünkü insanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. Ben bu ayeti çok seviyorum ve Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili olarak da tekrar gelişiyle ilgili olarak bunu kullanıyorum. Çünkü diyorum ki onun gelişi, insanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her tarafta görülen bir şimşek gibi olacaktır. Eğer bir kişi Mesih geldiğinde bu Mesih değil diyorsa o Mesih değildir. Yani gökten gelecek. Eğer sen bu Mesih değildir diyorsan o Mesih değildir. Çünkü İsa Mesih bunu kendisi söyledi. Burada bir benzetme yapmıyor. Yani benzetme anlatmıyor da örnek kullanmıyor. Herkes bunu görecek. Herkes onu Rab olarak görecek. Herkes onun Rab olduğunu bilecek. O zaman buna bakmak lazım. Yani sahte mesihlere ayırt etmek için buna bakmamız lazım. Cennet nasıl olacak? Hani Vahiy 21. bölüm, bunlar da kutsal kitapta çok sevdiğim ayetler. Bundan sonra yeni bir gökte yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökte yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Kutsal kentin, yeni Yeruşalim'in gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar da onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Evet, cennetle ilgili bölümler. Yani bunlar Tanrı bizim aramızda. Ama bizi çok ilgilendiren şu ayetler de bize cennetin nasıl olacağını anlatıyor. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Yani onların dediği, İsa Mesih'e iman edenlerin gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık sonsuza kadar yaşayacaklar. Ağlayış ve ıstırap olmayacak. Rabbimiz İsa Mesih bizi teselli edecek.
0: Evet, süremizin epeyce sonuna yaklaştık. O zaman şu soruyla bitirmek istiyorum ben. İsa Mesih'in başlangıç ve son olması ve her şeye gücü yeten Rab Tanrı olması onun kimliğini anlamamız açısından ne ifade ediyor? Ve İsa Mesih'i daha yakından tanımak isteyen kişiler bu durumda ne yapmalı?
1: Tanrı sözü olan kutsal kitaba imanla yaklaşması lazım. Yani ön yargısız okuması lazım. Eğer bir ön yargı varsa eleştirel yaklaşarak onu reddetmiş oluyor. Yani eleştirinin olumlu anlamı var ama anlamak için değil de ön yargıyla yaklaşıyorsa olumsuz anlamında kullanıyorum. Ve şöyle diyor, tahta oturan işte her şeyi yeniliyorum dedi. Sonra yaz diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Bana tamam dedi. Alfa ve omega, başlangıç ve son benim. Susayana yaşam suyunun pınarlarından karşılıksız su vereceğim. Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun tanrısı olacağım, o da bana oğul olacak. Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yabancılara gelince onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur. Yani sonsuza kadar benden uzak kalacaklar diyor. O zaman demek ki kutsal kitabı imanla okumak lazım ve aynı zamanda Tanrı sözüne iman ederek İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcımız olarak kabul etmemiz gerekiyor. Daha çok araştırmak istiyorsa sevgili dinleyici, yani bir Protestan kilisesine gidebilir, Radyo Maranata'ya yazıp sorabilir ve böylece bu konuştuğumuz konuları daha iyi araştırabilir.
0: Evet, aslında birçok program serisi yaptık İsa Mesih'in kimliğini açıklamak açısından. Kendi sözlerine baktık, benim dediği birçok ayete baktık. Ve aslında açıkça görüyoruz ki İsa Mesih Tanrı'nın kendisidir, Rab ve kurtarıcıdır. Ve ona iman ettiğimizde, Rab ve kurtarıcı olarak iman ettiğimizde biz aslında kurtuluyoruz ve Tanrı'yla o barış sağlanıyor. Ve başka hiçbir yol yok aslında İsa Mesih'e iman etmek dışında bizi kurtarabilecek başka hiçbir yol olmadığını da görüyoruz. Çok teşekkür etmek istiyorum İsmail Bey size. Süremizin sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: İşçilerin İşleri 25. Bölüm.
1: Festus'un önünde yargılanma. Eyalete vardıktan 3 gün sonra Festus Sezarya'dan Yeruşalim'e gitti. Başkâhinlerle Yahudilerin ileri gelenleri Paulus'la ilgili şikayetlerini ona açıkladılar. Festus'tan kendilerine bir iyilikte bulunmasını isteyerek Paulus'u Yeruşalim'e getirtmesi için yalvardılar. Bu arada pusu kurup Paulus'u yolda öldüreceklerdi. Festus da Paulus'un Sezarya'da tutuklu bulunduğunu, kendisinin de yakında oraya gideceğini söyleyerek, ''Aranızda yetkili olanlar benimle gelsinler. Bu adam yanlış bir şey yapmışsa ona karşı suç duyurusunda bulunsunlar.'' dedi. Festus onların arasında sadece 8-10 gün kadar kaldı. Sonra Sezarya'ya döndü. Ertesi gün yargı kürsüsüne oturarak Paulus'un getirilmesini buyurdu. Paulus içeri girince Yeruşalim'den gelen Yahudiler çevresini sardılar ve kanıtlayamadıkları birçok ağır suçlamada bulundular. Paulus, ''Ne Yahudilerin yasasına, ne tapınağa, ne de Sezar'a karşı hiçbir günah işlemedim.'' diyerek kendisini savundu. Yahudilerin gönlünü kazanmak isteyen Festus, Paulus'a şöyle karşılık verdi. ''Yeruşalim'e gidip orada benim önümde bu konularda yargılanmak ister misin?'' Paulus, ''Ben Sezar'ın yargı kürsüsü önünde durmaktayım.'' dedi. ''Burada yargılanmam gerekir. Sen de çok iyi biliyorsun ki Yahudilere karşı hiçbir suç işlemedim.'' Şayet suçum varsa ölüm cezasını gerektirecek bir şey yapmışsam ölmekten çekinmem. Yok eğer bunların bana karşı yaptığı suçlamalar asılsızsa hiç kimse beni onların eline teslim edemez. Davamın Sezar'a iletilmesini istiyorum. Festus danışma kuruluyla görüştükten sonra şu yanıtı verdi. Davanı Sezar'a ilettin, Sezar'a gideceksin. Festus Kral Agrippa'ya danışıyor. Birkaç gün sonra Kral Agrippa ile Berniki, Festus'a bir nezaket ziyaretinde bulunmak üzere Sezarya'ya geldiler. Bir süre orada kaldılar. Bu arada Festus, Paulus'la ilgili durumu krala anlattı. Felix'in tutuklu olarak bıraktığı bir adam var dedi. Yeruşalim'de bulunduğum sırada Yahudilerin başkâhinleriyle ileri gelenleri onunla ilgili şikayetlerini açıkladılar. Onu cezalandırmamı istediler. Ben onlara herhangi bir sanığı kendisini suçlayanlarla yüzleştirmeden, kendisine yöneltilen ithamlarla ilgili olarak savunma fırsatı vermeden, onu suçlayanların eline teslim etmek Romalıların geleneğine aykırıdır dedim. Onlar benimle buraya gelince hiç vakit kaybetmeden ertesi gün yargı kürsüsüne oturup adamın getirilmesini buyurdum. Ne var ki kalkıp konuşan davacılar ona beklediğim türden kötülüklerle ilgili hiçbir suçlama yöneltmediler. Ancak onunla çekiştikleri bazı sorunlar vardı. Bunlar kendi dinlerine ve ölmüş de Paulus'un iddiasına göre yaşamakta olan İsa adındaki birine ilişkin konulardı. Bunları nasıl soruşturacağımı bilemediğim için Paulus'a Yeruşalim'e gidip orada bu konularda yargılanmaya razı olup olmayacağını sordum. Ama kendisi davasını imparatora iletti. İmparatorun kararına dek tutuklu kalmak istedi. Ben de onu imparatora göndereceğim zamana kadar tutuklu kalmasını buyurdum. Agrippa Festus'a ben de bu adamı dinlemek isterdim dedi. Festus da yarın onu dinlersin dedi. Paulus Agrippa'nın önünde. Ertesi gün Agrippa ile Berniki büyük bir tantana ile gelip komutanlar ve kentin ileri gelenleriyle birlikte toplantı salonuna girdiler. Festus'un buyruğu üzerine Paulus içeri getirildi. Festus, Kral Agrippa ve burada bizimle bulunan bütün efendiler dedi. Yeruşalim'de olsun, burada olsun, bütün Yahudi halkının bana şikayet ettiği bu adamı görüyorsunuz. Onu artık yaşatmamalı diye haykırıyorlardı. Oysa ben ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlemediğini anladım. Yine de kendisi davasının imparatora iletilmesini istediğinden onu göndermeye karar verdim. Ama efendimize bu adamla ilgili yazacak kesin bir şeyim yok. Bu yüzden onu sizin önünüze ve özellikle Kral Agrippa senin önüne çıkartmış bulunuyorum. Amacım bu soruşturmanın sonucunda yazacak bir şey bulabilmektir. Bir tutukluyu imparatora gönderirken kendisine yöneltilen suçlamaları belirtmemek bence anlamsız.
0: Elçilerin İşleri 26. Bölüm.
1: Agrippa Paulus'a, kendini savunabilirsin dedi. Bunun üzerine Paulus elini uzatarak savunmasına şöyle başladı. Kral Agrippa, Yahudilerin bana yönelttiği bütün suçlamalarla ilgili olarak savunmamı bugün senin önünde yapacağım için kendimi mutlu sayıyorum. Özellikle şuna seviniyorum ki sen Yahudilerin bütün törelerini ve sorunlarını yakından bilen birisin. Bu nedenle beni sabırla dinlemeni rica ediyorum. Bütün Yahudiler gerek başlangıçta kendi memleketimde, gerek Yeruşalim'de, gençliğimden beri nasıl yaşadığımı bilirler. Beni eskiden beri tanırlar ve isteseler, geçmişte dinimizin en titiz mezhebi olan Ferisiliğe bağlı yaşadığıma tanıklık edebilirler. Şimdi ise Tanrı'nın atalarımıza olan vaadine umut bağladığım için burada bulunmakta ve yargılanmaktayım. Bu 12 oymağımızın gece gündüz Tanrı'ya canla başla kulluk ederek erişmeyi umdukları vaattir. Ey kralım, Yahudilerin bana yönelttikleri suçlamalar bu umutla ilgilidir. Sizler Tanrı'nın ölüleri diriltmesini neden inanılmaz görüyorsunuz? Doğrusu ben de Nasıralı İsa adına karşı elimden geleni yapmam gerektiği düşüncesindeydim ve Yeruşalim'de bunu yaptım. Başkâhinlerden aldığım yetkiyle kutsallardan birçoğunu hapse attırdım. Ölüm cezasına çarptırıldıkları zaman oyumu onların aleyhinde kullandım. Bütün havraları dolaşıp sık sık onları cezalandırır, inandıklarına küfretmeye zorlardım. Öylesine kudurmuştum ki onlara zulmetmek için bulundukları yabancı kentlere bile giderdim. Bir keresinde başkâhinlerden aldığım yetki ve görevle Şam'a doğru yola çıkmıştım. Ey kralım! Öğlende yola giderken gökten gelip benim ve yol arkadaşlarımın çevresini aydınlatan, güneşten daha parlak bir ışık gördüm. Hepimiz yere yıkılmıştık. Bir sesin bana İbrani dilinde seslendiğini duydum. Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun dedi. Üvendireye karşı tepmekle kendine zarar veriyorsun. Ben de, ey efendim sen kimsin dedim. Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye yanıt verdi Rab. Hadi ayağa kalk. Seni hizmetimde görevlendirmek için sana göründüm. Hem gördüklerine hem de kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin. Seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Seni ulusların gözlerini açmak ve onları karanlıktan ışığa, şeytanın hükümranlığından Tanrı'ya döndürmek için gönderiyorum. Öyle ki bana iman ederek günahlarının affına kavuşsunlar ve kutsal kılınanların arasında yer alsınlar. Bunun için ey Kral Agrippa, bu göksel görüme uymazlık etmedim. Önce Şam ve Yeruşalim halkını, sonra bütün Yahudiye bölgesini ve öteki ulusları tövbe edip Tanrı'ya dönmeye ve bu tövbeye yaraşır işler yapmaya çağırdım. Yahudilerin beni tapınakta yakalayıp öldürmeye kalkmalarının nedeni buydu. Ama bugüne dek Tanrı yardımcım oldu. Bu sayede burada duruyor, büyük küçük herkese tanıklık ediyorum. Benim söylediklerim, peygamberlerin ve Musa'nın önceden haber verdiği olaylardan başka bir şey değildir. Onlar, Mesih'in acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki olarak gerek kendi halkına, gerek öteki uluslara ışığın doğuşunu ilan edeceğini bildirmişlerdi. Paulus bu şekilde savunmasını sürdürürken Festus yüksek sesle, ''Paulus, çıldırmışsın sen. Çok okumak seni delirtiyor.'' dedi. Paulus, ''Sayın Festus.'' dedi. ''Ben çıldırmış değilim. Gerçek ve akla uygun sözler söylüyorum.'' Kral bu konularda bilgili olduğu için kendisiyle çekinmeden konuşuyorum. Bu olaylardan hiçbirinin onun dikkatinden kaçmadığı kanısındayım. Çünkü bunlar ücra bir köşede yapılmış işler değildir. Kral Agrippa, sen peygamberlerin sözlerine inanıyor musun? İnandığını biliyorum. Agrippa Paulus'a şöyle dedi. Bu kadar kısa bir sürede beni ikna edip Mesihçi mi yapacaksın? İster kısa ister uzun sürede olsun dedi Paulus. Tanrı'dan dilerim ki yalnız sen değil, bugün beni dinleyen herkes bu zincirler dışında benim gibi olsun. Kral, vali, Berniki ve onlarla birlikte oturanlar kalkıp dışarı çıktıktan sonra aralarında şöyle konuştular. Bu adamın ölüm ya da hapis cezasını gerektiren bir şey yaptığı yok. Agrippa da Festus'a, bu adam davasını Sezar'a iletmeseydi serbest bırakılabilirdi dedi.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
5: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Adresi ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları, yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Manana'ta dinleyicileri, Bir İlişki Rehberi programına daha hoş geldiniz. Programımızın bu bölümünde ebeveynlikle ilgili konuşacağız. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomanana.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Manana'ta yazarak takip edebilirsiniz. Evet, ebeveynlikle ilgili konuşacağız bugün. İçinde bulunduğumuz zamanda nasıl ebeveynlik yapılması gerektiği konusunda birçok düşünce ve videolara erişmek mümkün. Bu kadar bilgi içerisinde bazen ailelerin kafasının karıştığı da oluyor. Bu noktada bu programı dinleyicilerimiz için gerçekten bereket olmasını diliyorum. Önemli bir konu. Sözü size bırakmak istiyorum. Ebeveynlikle ilgili neler söylemek istersiniz Aynur Hanım?
1: Evet, çekirdek aile için yani evlilikte çift ilişkimizin sağlığı çok büyük önem arz ediyor. İlk önce ebeveynliğe geçmeden önce aslında ve buna değinmiştik. Evliliğe yaptığımız yatırım çocuklarımıza yaptığımız büyük bir yatırımdır. Bir insanın iki değil üç ebeveyni vardır aslında. Bunlardan iki kişi zaten bildiğimiz üzere anne babadır. Üçüncü ebeveyn ise anne babanın ilişkisidir. Bir üçgen olarak düşünürsek en tepede çift ilişkisi var. Üçgenin tepesinde. Alt iki köşede de anne baba vardır. O nedenle karı koca ilişkisi ilişkilerinin sağlığına yapılacak yatırımlar, çocukların sağlığına yapacakları yatırımlar anlamına gelir aslında. Bu her zaman ayrı bir şeyde tutulmalı. Yani çift ilişkisine olan önem verilmeli. Bir çocuğun duygusal sağlığı anne karnındayken gelişmeye ve etkilenmeye başlar aslında. Anne hamileyken bile içinde bulunduğu ev ortamı, eşlerin çift ilişkisinin kalitesi, çocuğun duygusal hayatını etkileyen durumlardır. Hayatımızda zor, stresli, belirsizlik içeren zamanlar çok oluyor. Herkesin oluyor. Bunun tersi mümkün değil ve her şeyi de engelleyemeyiz tabii ki. Ancak çift olarak sağlıklı bir ilişkimiz varsa duygusal olarak daha iyi ve güçlü hissedeceğiz. Dolayısıyla da çocuklarımız da aynı şekilde etkilenecek.
0: Evet. Peki her çocuğun, aslında her insanın temelde ihtiyacı olan nedir?
1: Her insanın 5 temel ihtiyacı var. Koşulsuz sevgi, değer görmek, güven. Neye güven? Fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak ihmal ve istismar edilmeyeceğine dair güven hissetmek. Sınırlar, onaylanmak ve takdir edilmek. Eğer bu ihtiyaçlardan bazıları karşılanmaz ise bunlar kişinin duygusal sağlığını ve ileride başkalarıyla olan ilişkilerini çok etkiliyor. Ve bu temel ihtiyaçlar tabii ki anne karnındayken başlıyor aslında ve çocukken karşılanması çok önemli, önem arz ediyor. O zaman bu ilişkiler, bu temel ihtiyaçlar karşılanmadığında da kişinin ileride gerçekten başka ilişkilerde de ya da kendi duygusal sağlığı açısından da sorunlar yaşayabiliyor dedik. Kişi ileride bazı şeyleri fark ederek üzerinde çalışıp değiştirebilir tabii ki. Dolayısıyla tamamen umutsuz bir vaka, bir durum değildir bu. Herkesin çocukluğunda bazı sorunlar olabilir ve bunlar bizi etkiliyor kesinlikle. Ancak bunları fark ederse, yani değiştirebilir ama fark edene kadar kişinin hayatını olumsuz yönde etkiler bu durumlar. Eğer karşılanmamış ihtiyaçlar varsa. Yani dediğimiz gibi umutsuz bir durum değildir ama biz bunu yapana kadar çok büyük çaba sarf etmemiz ve bazen acı çekiyoruz bunu değiştirmek için. Çünkü kolay olmuyor.
0: Evet, dediğiniz gibi bu tür duyguların karşılanmaması gerçekten insanı olumsuz etkiliyor. Çevremde de aslında birçok insan var buna benzer. Yakınlarımda da var. Ama umutsuz bir durum değil. Dinleyicilerimiz arasında varsa da, bizi dinleyenler arasında böyle hayatında öncesinde yaşadığı kötü durumlar, travmalar belki ya da karşılanmamış bu duygular, onlar umutsuz olmasınlar. Çünkü aslında İsa Mesih'e iman ettiğimizde biz imanlar olarak onun sevgisi bizi iyileştirecektir, şifa verecektir. Her insanın Tanrı'ya olan ihtiyacını da bu noktada bilmesi lazım. Tanrı'dan beslenirsek, Tanrı'dan öğrendiğimiz gibi davranır ve yaşarız. Onun sevgisi bizleri iyileştirir, teselli eder, şifa verir mutlaka. Bu noktada aslında çocuklar için anne babanın temel rolü nedir diye sormak istiyorum Aynur Hanım.
1: Evet, ilk yıllarda annenin de babanın da rolü var tabii ki ebeveyn olarak. Ve babanın asıl rolü çocuğun varlığını onaylamak, tasdik etmek diyebiliriz. Yani her ikisi için de geçerli. Tabii ki bu anne için de geçerli ama baba için de önem arz ediyor. Bu bir sürpriz olabilir birçok kişi için ama gerçekten küçük çocuğun babadan en büyük ihtiyacı budur. Çocuklar kim olduklarına dair en erken ve kalıcı izlenimlerini anne babalardan alırlar. Bizim onlara ayna gibi geri yansıttığımız şeylerden, varlıklarının farkında olmak bunlardan bir tanesi. Çocuğun varlığını onaylamak. Ne demek? Örneğin çocuk odaya girdiğinde onu fark etmeli ve karşılık vermeliyiz. Gülümseyerek ya da konuşarak. Fiziksel bir şekilde onu tutmalı ve oyun oynamalıyız. Sesimizde mümkün olduğunca yumuşak ve sevecen tutmalıyız. Küçük çocuğumuzu güvende tutmalı ve onu korumalıyız. Burada güvenden kasıt çocuğun fiziksel, duygusal ve ruhsal olarak ihmal ve istismar edilmeyeceğine dair güvendir. Ve tabii ki bizim bu yaptıklarımızı çocuklarımız anlayabilsin, hissedebilsin. Çocukların babalarıyla oyun oynaması yoluyla onların varlığını tam olarak hissetmeleri çok önemlidir. Yani oyun çocuklar için çok değerli. Gerçekten ebeveynlerin onlarla oyunların oyununa katılması, bir yarım saatte olsa onlarla birlikte oyun oynaması, şakalaşması kendi varlıklarının hissettirildiği anlamına gelir onlar için. Ama baba işten eve gelip direkt televizyonu ya da bilgisayarı açıyorsa, kendi dünyasında olursa, fiziksel olarak oradadır ancak aslında orada yoktur.
0: Evet.
1: Bu durumda çocuk varlığının görülmediğini ve değer verilmediğini, önemsenmediğini hissediyor. Onun için eve girdiğimizde onlarla biraz zaman geçirmek, konuşmak, gülümsemek, hem beden diliyle hem sözle onların varlığını onaylamak onlara değerli ve önemsendiğini hissettirecektir.
0: Çoğu baba tüm gün çalıştığı için yorgun olduğunu ve bunun içinde hemen kabuğuna çekilmesinin bir hak olduğunu da düşünüyor.
1: Evet, tabii ki tüm gün çalışmak çok yorucu. Ancak çocuklarımızla ilgilenmek, kısa bir süre oynamak, sohbet etmek, sarılmak, onlara kitap okumak onlar için hayati bir öneme sahip. Bunu zamanında yapmamız tabii ki bütün akşam değil. Onun için çocukların da bizden daha erken yatması önemli ki ebeveynler de biraz dinlenebilsinler, baş başa da zaman geçirebilsinler. Ama eve gider gitmez bunu yapmak yerine çocuklarla biraz sohbet etmek, sarılmak ya da onları yatırırken onlara kısaca bir 10-15 dakika kitap okumak gerçekten onlar için onların her insanın 5 temel olan ihtiyacı konusunda karşılanması konusunda çok hayati bir öneme sahip. Davranışlarımızın sonucunu da ebeveyn olarak aslında çocuklarda genellikle ergenlikte görüyoruz. Bazen daha küçük yaşta da tabii ki tepkiler verilebiliyor daha büyük şeyler varsa. Ama genelde ergenlikte. O zaman aile hayatına ektiğimiz her şey onların ergenliklerinde filiz veriyor.
0: Anne de tabii ki önemli bir role sahip. Aslında ilk yıllarda özellikle anneye daha muhtaç oluyor çocuklar. Annenin temel rolü nedir aslında?
1: Evet, annenin de çok büyük bir rolü var tabii ki. En temel rolü de onun da sevgiyle yetiştirmek, bakmak, başka deyişle yaşamına yaşam, canına can katmaktır diyebiliriz. Bunun da babanınkine benzer, çok benzer basit eylemlerle yapabilir. Fiziksel bir şekilde çocuğunu kucağında tutmak, dokunmak, sallamak, oyun oynamak ve diğer fiziksel bakımını da karşılamakla bunu yapabilir. Onun duygusal olarak ihtiyaçlarını da küçümsemeden yanında olduğunu ve onu anladığını ifade etmek. Örneğin bazen çocuklar ağlarlar. Anne ya da baba ya ne var bunda ağlayacak der. Tabii ki onu anlama yaşına geldiğinde belki 2 yaşında başlayabilir. Bunun yerine ağlama ve sebebini öğrenip seni anlıyorum ve üzgünüm diyerek onlara sarılabilirler. Çok saçma bir sebep de olabilir ama onları anladığımızı ve üzgün olduğumuzu, bizim de onların duygusunu anladığımızı ifade etmek onlar için çok önemli. Bu çocuğun her dediğini yapacağız anlamına gelmiyor tabii ki. Bir çocuk alamayacağımız ya da almak istemediğimiz bir oyuncak için ağlıyorsa bunu şimdi alamayız ama seni anlıyorum ve üzüldüğünü görüyorum diyerek ona sarılabiliriz. Yani her dediğini yapmak değil ama onu anladığımızı fark ettirmek. Çocuklara yumuşak ve mutlu bir ses tonuyla konuşmak da çocukların duygusal sağlığı için çok önemli ve onların da nasıl konuşacaklarını ve nasıl iletişime geçeceğini öğretiyor bir taraftan da aslında. Ve çocuğun fiziksel, duygusal ihtiyaçlarını gidermek, sağlamak, onu beslemek de çocuğa güvendesin mesajını veriyor. Yani duygusal olarak, fiziksel olarak ihtiyaçlarını karşılamak ona güvende mesajını verecek. Özellikle çalışan anneler için çocuklarla geçirilecek zamanlar da çok az olabilir. Bunun için takım olmak ve herkesin bu takıma katkısı olması da çok önemli. Yani annenin de babanın da çocukla ilgilenmesi ve onun varlığını onaylaması ve her türlü ihtiyacını karşılaması, ikisinin takım olarak bu ebeveynliği yapıyor olması çok önemli.
0: Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata.

0: kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şimdi her ailenin kendi içinde farklı olduğunu biliyoruz. Kendi değerleri, işleyişi, bir dinamiği de var. Biraz bu ailenin değerleri üzerinde konuşabilir miyiz Aynur Hanım?
1: Evet, aslında aile bir kurumdur ve biz biliyoruz ki bir kurum belli amaç ve değerler doğrultusunda kurulur. Yani bir amacı vardır ve değerleri vardır. Amaçları belli olmayan, temeli belli olmayan bir kurum değildir ve dağılmaya mahkumdur. O zaman biz de şöyle diyebiliriz. Her şeyden önce ebeveynler olarak aile değerlerimizi belirlemeliyiz. Bu bizim temelimizi oluşturacaktır. Biz nasıl bir aile olacağız, temelimiz, değerlerimiz ne olacak gibi sorular sorarak bunun altını doldurabiliriz. Tabii ki evlendiğimiz ilk hafta ya da çocuğumuzun doğmasına bir ay kala oturup bir kere de her şeyi konuşup maddeler halinde yazıp buna göre yaşamayı bekleyemeyiz. Çünkü her mevsim, dönem farklı ve çok önceden her şeyi planlayamayız ve öngöremeyiz. Ama küçük küçük adımlarla zamanı geldikçe mevsime göre bazı değerler belirleyebiliriz.
0: Yaşadıkça adım adım göreceğiz aslında.
1: Evet, bu üçgen örneği vermiştik. Üçgenin başındaki karı koca ilişkisiyle başlayabiliriz aslında. Çünkü bu aileyi oluşturan temel yapıdır, karı koca ilişkisi. Yolunda gitmeyen bir şey olduğunu fark ettiğimizde hemen oturup o konudaki düşüncelerimizi açıklığa kavuşturmalı. Ortak bir yolda hemfikir olmalıyız karı koca olarak. Öyle ki devam edebilelim. Eğer hemen bir çözüm bulamıyorsak, ki bu da çok oluyor birçoğumuzun hayatında, birçok konuda hemen çözümlerimiz olmayabiliyor. O zaman ne yapabiliriz? Ayrı ayrı dua edebiliriz ve çözüm odaklı olarak bu konuda düşünebiliriz. Çözüme odaklanarak. Bunu yaptığımızda bazen, yani biraz zamana bıraktığımızda, düşündüğümüzde, gerçekten problemin çözümüne yönelik olarak düşündüğümüzde, bazen Rab bir tarafa eşinin düşüncesinin haklı olduğunu gösteriyor ya da tamamen başka bir fikir veriyor. Sonra tekrar oturup konuştuğumuzda bu sorun hakkında ortak bir prensibe sahip olabiliyoruz. Örneğin aslında evlendiğimiz ilk yıl her şeyi anında konuşmak ve halletmek istiyordum. Ama bunun pek yararlı olmadığını gördüm ve anında ham, süzgeçten geçmemiş düşüncelerimi eşime söylemek yerine biraz düşünmeye ve dua etmeye, düşüncelerimi, hayal kırıklığımı süzgeçten geçirdikten sonra konuşmaya karar verdim. Ve süzgeçten geçirme zamanı da sessiz kalıp kendi düşüncelerimin doğruluğu var mı, doğruluk payı gerçekten sadece duygusal olarak duygularla mı davranıyorum, duygular mı beni yönetiyor, yoksa gerçekten haklılık payı var mı burada diye, yani haklılık değil aslında, konu haklılık değil ama sağlıklı bir düşünceye sahip miyim? Bunu gözlemlemek ve bunu düşünerek ve duayla oldu bu süzgeçten geçirme zamanı ve bunun çok faydasını gördüm. O zaman hem konuşmamız, yani etkili iletişimde bahsettiğimiz gibi konuştuğumuz şeyler açık ve net olsun demiştik. Bu süzgeçten geçirme ve düşüncelerimizi sınamak zamanından sonra aslında bunu görüyoruz ve daha karşıdaki kişiye düşüncelerimizi daha açık ve net bir şekilde aktarabiliyoruz. Bu anlamda da çok faydalı aslında. Ve çoğu zaman da bazı konularda bunun gereksiz olduğunu, çok da büyük bir problem olmadığını, çok da büyük konuşulacak, uzatılacak bir konu olmadığını gördüğüm zamanlar da oldu. O zaman da onları hiç konuşmadım bile aslında. O yüzden gerçekten konuşmakta acele etmemeliyiz. Bir sorun olarak gördüğümüz şeyi önce biz onun kaynağına bakmalı ve gerçekliğine bakmalıyız. Bu her anlamda çok faydalı oluyor.
0: Evet, aynı şey aslında ebeveyn olarak oluşturacağımız prensipler için de geçerli. Sağlıklı bir aile olmak için temelimizi bir günde atamıyoruz.
1: Evet, kesinlikle bu bir birikim. Biraz önce dediğimiz gibi her zaman farklı mevsimler var. O mevsime göre bazı değerleri belirleyebiliriz. Temelimizi atabiliriz. Her şeyi bir günde bir sözleşme gibi yapamıyoruz tabii ki. Ve birikim olacak. Hayatımızda bir sürü evreler var. Ve her yeni evreyle yüz yüze geldikçe geç kalmadan, tabii ki bu çok önemli, anne baba olarak yeni bir prensip ile temelimizi biraz daha sağlamlaştırabiliriz. Yine kendimizden örnek verecek olursam aslında ilk çocuğumuz ile her evre için zamanı geldiğinde bazı prensipler ve sınırlar geliştirdik. doğduğunda uyku saatleri, işte ayakta durmaya başladığında her yeri karıştırmasıyla ilgili, dökmesiyle ilgili, bu da doğal oluyor çocukların o döneminde. Bu prensiplerin çoğunun iyi olduğunu görüp diğer çocuklarımızı da uygulamaya ve ona göre yaşamaya devam ettik. Ama bazılarının da yanlış veya eksik olduğunu görüp geliştirdik ve hayatımızdan çıkarttık. Hayat dediğimiz gibi çok dinamik. Biz de bazen hatalar yapabiliyoruz, yanlış görüşlerimiz olabiliyor. Bunları düzelterek, sürekli güncelleyerek devam etmemiz ailenin sağlığı açısından çok önemli. O yüzden de sürekli, yani eşimizle olan ilişkimizin sağlığı çok önemli. Bütün hepsini yapabilmek, önden görebilmek, zamanı geldiğinde bazı prensipler belirlemek açısından.
0: Bugün bu prensipleri oluşturabilmek ve temelimizi her gün sağlamlaştırmak için bazı fikirler hakkında konuşabiliriz aslında.
1: Evet, Tanrı'yı ve birbirimizi seven sağlıklı bir aile olmak çok önemli. Ve bunlar için de bazı şeyler gerekli. Bunlardan bir tanesi rutinleri oluşturmak. Bu başta bahsettiğimiz 5 temel ihtiyacımızdan özellikle sınırlar, güven gibi bazılarının karşılanması konusunda çok önemlidir rutinler. Çocuklar doğumundan itibaren dünyayı anlamaya ve ona ayak uydurmaya çalışırlar. Kendilerinden ne beklendiğini, ne kadar ileri gidebileceklerini ve nelerle karşılaşacaklarını, yani kendi sınırlarını bilmek isterler. Çünkü sınırları belirlenmemiş bir dünyada kendilerini güvende hissetmezler aslında. Ama tersine sınırları belirlenmişse o zaman kendilerini güvende hissederler. Sınırlar demek sadece katı kurallar koymak demek değildir. Kesinlikle bunu kastetmiyoruz. Ama onların yapabilecekleri şeyleri, sınırları çizmek. Örneğin henüz emeklemeye başlamış bir bebek birkaç adım uzaklaştığında dönüp annesine bakar. Annesinin yüz ifadesinde güven verici bir sinyal yakaladığı an emeklemeye devam eder, değil mi? Çünkü orada bir sınır olmadığını ya da bir tehlike olmadığını o zaman sezer ve devam eder. O halde çocuklar içinde bulunduğu dünyaya adapte olabilmek için net mesajlara ihtiyaç duyarlar diyebiliriz. Bu mesajlar kimden gelecek? Tabii ki bakım verenden öncelikle, muhtemelen çoğunlukla anne oluyor ve etrafın o an kim varsa onlardan net mesajlara ihtiyaç duyarlar. Sınırlar belirlenirken de amaç çok katı kurallar ya da çok sayıda kurallar koymak değildir. Çocuğun güvenli alanını oluşturmaktır bu sınırlardan kastımız. Sınırlar açık ve net olmalıdır. Onu unutmamalıyız. Ebeveynler aynı görüşte olarak tutarlı davranmalıdır. Bu da çok önemli sınırlar koyarken. Birisinin hayır oraya kadar gidemezsin dediği şeye diğer ebeveyn başka bir şey söylüyorsa o zaman çocukta çok büyük bir tutarsızlık oluyor. Ya da aynı ebeveynin bir gün hayır dediği şeye ertesi gün evet demesi de aynı tepkiyi ya da aynı etkiyi uyandıracaktır çocukta. O zaman olabildiğince açık, dengeli, tutarlı ve net kurallar çocuğun güvende hissetmesi, sorumluluk alması, öz kontrol ve özgürlük gibi kavramları içselleştirmesine yardımcı olmaktadır diyebiliriz.
0: Evet, bu sınırlar konusunda belki şöyle bir şey vurgulamakta fayda var diye düşünüyorum. Sınırlar koyarken ki amacımız kendi isteklerimizi gerçekleştirmek olmamalı. Örneğin bir çocuk bir şey yapmak istiyor ama o şey ses yapıyor ve o sesten hoşlanmıyor. Sırf bunun için bir kural yapmak, bir sınır koymak sağlıklı olmayabilir. Kendi isteklerimizi ya da kendi keyfimizi düşünmektense çocuğun gelişimini ve geleceğini düşünmemiz gerekiyor. Nasıl kutsal kitaptaki kurallar ve yasaklar aslında bizi tehlikeden korumak ve geliştirmek için verildiyse, Tanrı nasıl bizim yararımıza ve sınırları belirlediyse, bizim de çocuklarımız için sınırlar belirlediğimiz zamanlar kendimizi değil onları düşünmemiz gerekiyor aslında.
1: Evet, kendi rahatımız için değil kesinlikle. Çünkü öyle olduğunda bir gün beni rahatsız eden ses ertesi gün rahatsız etmeyeceği için yine tutarlı davranmayacağım aslında. Yani bugün yapma dediğim şeyi yarın yapabilirsin mesajını veriyor olacağım. O yüzden de kesinlikle bizim değil o an, yani herkesin sağlığı için o sınırları belirlemek çok önemli. Ve tutarlı ve dengeli olmak çok önemli. Ve tekrar etmek istiyorum. Hem de bu sınırların çok açık ve net, çocuğun anlayabileceği sınırlar olmalıdır. Bir rutine sahip olmak, bu sınırlar içerisinde, yani rutinler içerisinde sınırları konuştuk. Bir rutine sahip olmak da çocukları güvende hissettirir aynı zamanda. Ve bir düzen ve sınır sağlar. Yani o yüzden rutinler altında konuşuyoruz aslında. Örneğin yemek uyku düzeni, öz bakım, vurma, itme, zarar verici davranışlar, mülkiyet kavramı, izin isteme, yabancılarla olan ilişkiler veya ihtiyaçlara uygun diğer düzenlemeler ele alınabilir bu konuda. Günlük hayatımızda rutinlerimiz olmazsa sürekli değişkenlik içinde çocuklar kendilerini güvende hissetmiyorlar ve hırçın oluyorlar. Anne ve baba da her şeyin onların kontrolü dışında gittiğini görünce çaresiz hissediyorlar aslında ve o zaman onlar da içten içe çocuğa karşı öfke duymaya başlıyorlar. Sesler yükseliyor, kontrolsüz vurmalar başlayabiliyor ya da gerçekten öfke problemi olan kişilerde çocuğun önünde bir şey atmak, duvara vurmak olabiliyor ki bu da onun çocuğa çok zarar veren davranışlar. O zaman bu öfkenin de alevlenmemesi için yetişkinler için de ebeveynler için de bu rutinlerin olması, sınırların güzel bir şekilde tatlı bir şekilde tatlı sınırlar olarak belirlenmesi gerçekten çok önemli. Hem ebeveynin kendi duygusal, ruhsal sağlığı için hem de çocuğun ve bu bütünü zaten etkiliyor. O zaman dolayısıyla diyebiliriz ki rutinler tüm aile üyelerini etkiliyor aslında. Hem duygusal, fiziksel ve ruhsal sağlığı dediğimiz gibi. Onun için sadece çocuk için ya da sadece benim keyfim için değil ama ailenin sağlığı için bu rutinlerin oluşturulması çok değerli.
0: Evet, çok keyifli bir sohbetti ama zamanımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz Aynur Hanım size. Dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Program boyunca soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Vahiy 1:8 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette var olan, var olmuş ve gelecek olan her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor. Bu ayetler üzerinde konuşacağız. Tabii ki İsa Mesih'in kimliğini anlamamız açısından bu ayetler çok önemli. Öncelikli olarak şunu sorarak başlamak istiyorum ben. Tanrı her şeyi nasıl başlattı pastör?
1: Yaratılış kitabında yani ilk ayetlerde şunu yazıyor. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Evet, yani Tanrı hiçbir şeyin olmadığı bir yerde ne yaptı? Yaratılışı başlatıyor, kendinden başlatıyor. Ruh olan Tanrı bunu başlatıyor. Yine biz bu ayetlere baktığımız zaman söz yaratılmadı, söz Tanrı'yla birlikteydi. Tanrı ışık olsun dediğinde söz, yani sözü kullanıyor. Hı hı. Ve ne oluyor? Işık oluyor. O zaman demek ki söz yaratıcı ve söz ve Tanrı birbirinden ayrı varlıklar değil. Yani, hı hı. Birbiriyle yani çok uzak olan varlıklar, hı hı, değil. Birlikte, hı hı, varlar, birlikte yaratıyorlar diye anlıyoruz.
0: Evet. Peki Mesih İsa insan bedeni almadan önce nasıl vardı? Bunu nasıl açıklayabiliriz?
1: Evet, bu da yine okuduğumuz ayetlerle ilgili, konuştuğumuz sözlerle ilgilidir. Söz yaratılmadı. Yani söz yaratılmış olsaydı yaratılmış bir varlık olurdu. Hı hı. Ve ilerleyen çok yıllarda, çok çok uzun yıllar sonra İncil'in Yuhanna bölümü yazıldığında şöyle diyor, başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. O da bunu, hı hı, onaylıyor. Yani yaratılışın ilk birkaç ayetinde geçen konuları, söz konuları onaylıyor. Yani söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı diyor. Her şey onun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yani her şey o söz, yaratılan, evet, söz aracılığıyla var oldu diyor. Ve biz işte Tanrı'yı anlamak istiyorsak o zaman kutsal kitaptaki ayetlere bakmak lazım. Ve yine bu program boyunca sık sık söylüyoruz. Kutsal kitap tutarlı bir kitaptır. Yaratılış birinci bölüm, yani yaratılış kitabı kutsal kitabın ilk kitabıdır. Ve birinci bölüm 1-3 ayetlerde başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı diyor. Yani öyle devam ediyor.
0: Evet.
1: Ama sonradan ne oluyor? Gelişen vahiy kavramı çerçevesinde açıklanıyor ve sözün Tanrı ile birlikte olduğu ve bu sözün yine insanlarla birlikte olduğunu da anlatıyor orada. Hı hı. Ve bu söz aynı zamanda nasıl yarattıysa yaşam kaynağıydı. Karanlıkta parlıyordu ve karanlık bunu alt edememişti.
0: Evet, o zaman aslında İsa Mesih'in Tanrı'nın sözü ve aslında o zaten vardı, yaratılmadı. Tanrı'nın sözü olduğu için de İsa Mesih aslında sonsuz diyoruz.
1: Evet ve yine ilerleyen zamanda Pavlus yazdı kutsal ruhun yönlendirişiyle. Şöyle diyor Romalılar 9. bölüm 5. ayette. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde hüküm süren sonsuza dek övülecek Tanrı'dır. Amin. Yani büyük atalar dedi İbrahim, İshak ve Yakup'tan söz ediyor. Ama aynı zamanda Mesih sonsuza dek övülecek Tanrı'dır. Amin diyor. Yani bunu da söylüyor. Yine Yuhanna'nın ana temalarından biridir bu. Ve bu ana tema nedir? Söz yaratılmadı. Söz hep vardı. Ve o söz Tanrı ile birlikteydi. Ve beden alan o söz bizimle birlikte oldu.
0: Evet. Tabii ki ayetlere baktığımızda her şeye gücü yeten Rab Tanrı ifadesini de görüyoruz. Buna bakacak olursak aslında İsa Mesih'te bu gücü nasıl görüyoruz? Bu güç İsa Mesih'te nasıl açığa çıkıyor?
1: Evet, yani ilk defa Yaratılış 17:1 ayetinde geçiyor. Avram, yani İbrahim peygamber 99 yaşındayken Rab ona görünerek ben her şeye gücü yeten Tanrıyım dedi. Benim yolumda yürü, kusursuz ol. Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek, soyunu alabildiğine çoğaltacağım dediğinde buradaki her şeye gücü yeten Tanrı El Shaddai nedir? Kendisini İbrahim'le birlikte olduğunu, kendisini ona tanıttığını söylüyor. Ve aynı zamanda ilerleyen zamanda bu Mesih'te ortaya çıkıyor. Vahiy 21. bölüm 22-27 ayetlere baktığımızda her şeye gücü yeten Rab Tanrı ve kuzu kendinin tapınağıdır diyor. Yani Rab Tanrı ve kuzu. Kuzu İsa Mesih'tir. Ve şöyle devam ediyor. Kentte tapınak görmedim. Çünkü her şeye gücü yeten Rab Tanrı ve kuzu kentin tapınağıdır. Aydınlatmak için kentin güneş ya da aya gereksinimi yoktur. Çünkü Tanrı'nın görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da onun çırasıdır. Neyi anlatıyor? Evet, o tapınak Tanrı'yla birlikte olan kuzu orada birlikte ve kuzu çıra olarak ışık veriyor. Uluslara, kente ışık veriyor. Ve bu kent yeni göksel kenttir aynı zamanda. Yani evet. Demek ki biz sorunuza baktığımızda her şeye gücü yeten Rab Tanrı ifadesinde Mesih bu gücü nasıl görüyoruz dediğimizde öncelikle hep Tanrı'yla birlikte ve Tanrı'yla birlikte var. Ama rolleri ayrı ve burada göksel babamız, yani görünmeyen özlediğimiz göksel babamız nedir tasarlıyor ama oğul onun ışığını yansıtıyor ve kurtarıcı olarak tarih sahnesinde yerini alıyor.
0: Şu açıdan da bakabilir miyiz aslında, merak ediyorum. Tanrı'nın tabii ki her şeye gücü yeter ve her şeyi yapabilecek güçte. Aslında İsa Mesih de yapıp ettikleriyle bunu göstermiş olmuyor mu bir anlamda? Çünkü mucizelerine baktığımızda, ölüleri dirilttiğinde ya da kötü ruhlar üzerindeki yetkisine baktığımızda ya da aslında günah sorununu tamamen ortadan kaldırabilecek gücü de görüyoruz. Ölüm üzerinde bir zafer kazandığında aslında onun da her şeye gücü yeten Rab olduğunu görmüş olmuyor muyuz?
1: Evet ve yine bu seride birkaç kez kullandık diye düşünüyorum. Yani İsa Mesih'in şu sözünü, yani babanın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Yani tamam, bana inanmıyorsunuz, sözlerime güvenmiyorsunuz ama yaptığım işlere bakın. Az önce sizin söylediğiniz gibi, yani ölüleri diriltiyor ve bunu istediği zaman yapıyor. Hani bir defa yapsa ya hadi oldu mu olmadı mı diyelim ama baktığımızda birçok örnek var. Yani ölüleri diriltiyor ve bu ölüleri dirilttikten sonra da yine vaazlarında, oradaki insanlarla yaptığı konuşmalarda söylüyor. Ben yaşam veriyorum diyor. Yani kim yaşam verebilir? Kim bir başka kişiye yaşam verebilir? Ölmüş bir kişiye yaşam verebilir? Yani yine bu tarih sahnesinde yok. Ve biz bu zamana kadar gelmiş bütün peygamberlere baktığımız zaman yani onların Tanrı'nın sözcüsü olduğu yönünde iddiaları var. Ama hiçbirisi ölmüş birine yaşam veremiyor.
0: Evet.
1: Ve hatta kendisi ölüyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Tabii ki İsa Mesih başlangıç ve son benim diyor. Güçlü bir ifade aslında, başlangıç ve son aslında. O onun sonsuzluğunu vurgulamaya çalışıyor. Bunu biz nasıl anlamalıyız? Bizim için nasıl bir anlam ifade ediyor? Bunu bilmek bizim için neden önemli?
1: Yani önemli çünkü kendisi hep var olduğunu söylüyor. Ve aynı ayet içinde az önce konuştuğumuz her şeye gücü yeten Rab Tanrı. Hı hı. Alfa ve Omega benim diyor. Yani her şeye gücü yeten Rab Tanrı, hı hı. Alfa ve Omega benim. Bu mektubun yazıldığı dönemleri göz önünde bulundurursak, yani Hristiyanlar üzerinde çok büyük bir baskı vardı. Ve o dönemdeki Roma zulmü gittikçe artıyordu. Yani aç köpeklerin önüne atılıyorlardı. Hı hı. Arenalarda öldürülüyorlardı. Hani Hristiyan olmak iyi bir şey değildi. O dönemde de aslında bu dönemde de iyi bir şey değildi. Ve İsa Mesih bu vahiyi Yuhanna'ya gönderdiği zaman orada zorluk çeken kişileri güçlendirmek istiyor. Yani var olmuş... Var olan, var olmuş ve gelecek olan her şeye gücü yeten Rab Tanrı Alfa ve Omega benim diyor. Aynı zamanda bu seride sözünü ettiğimiz başka bir konuda İsa Mesih ben sonsuza dek sizinle birlikteyim dedi. Yani evet. Matta İncil'inin sonunda. Ne oluyor? Bu defa Yuhanna'nın vahiyinde bunun farklı bir şekilde karşımıza çıktığını, farklı bir şekilde ifade edildiğini görüyoruz. Ve özellikle her şeye gücü yeten sözü zulüm gören imanları güçlendirmek amacıyla veriliyor. Vahide bu açıklanıyor. Alfa ve Omega bildiğimiz gibi Grek alfabesinin ilk ve son harfleridir. Hı. Burada Tanrı'nın ezeli ve ebedi olduğunu ifade ediyor. Ve Rab İsa da bunu kendisi için kullanıyor. Yani evet Alfa ve Omega benim diyor kendisi.
0: Evet. Tabii ki çok güçlü ve önemli bir ifade. Bunu bilmek de Tanrı'ya güvenmek açısından çok önemli. Tabii ki İsa Mesih'e baktığımızda her şeye gücü yeten Tanrı'nın kendisi olarak görüyoruz. Ve bizim günahlarımız için aslında günah sorununu ortadan kaldırmak için bu dünyaya geldiğini, çarmıh üzerinde öldüğünü, gömüldüğünü ve üçüncü gün dirildiğini de okuyoruz. Yani şöyle bakmak istiyorum. Günah sorunu ortadan kalktı ve biz aslında Tanrı ile barıştık. Mesih'in ikinci gelişinden sonra da aslında tamamıyla her şey son bulacak ve biz Tanrı ile birlikte sonsuza dek olacağız. Peki tekrar günah işlenirse ne olur o zaman? Yani tekrar günah işleme potansiyeli var mı insanın? Günah işlerse ne olur? Tarih teker eder mi?
1: Kutsal kitaba göre artık öyle bir şey olmayacak. Bazen hı-hı. şöyle bir öneri veriyorum. Yaratılışın ilk üç bölümünü okuyun. Yani hı-hı. ve bu ilk üç bölüme baktığımız zaman işte bir iki bölümler yaratılışın nasıl olduğunu, insanın nasıl yaratıldığını anlatıyor. Ve üçüncü bölümde de düşüş var ve buradaki ruhsal ve fiziksel ölümün nasıl olduğunu, Tanrı'dan kopuşun gerçekleştiğini anlatıyor. Kutsal kitabın arasındaki bütün bölümleri kaldırıp bir de Vahiy 21-22 bölümleri okuyun. Hı hı. Şimdi orada bir ki sahneyi göreceğiz. Aden var, yani yaratılış kitabında. Orada Adem ve Havva var. Tanrı şeytanın Adem bahçesine girmesine izin veriyor ve onlar ayartılıyor ve günah işliyorlar. Ama Vahiy 21 ve 22 bölümlere geldiğimizde artık İsa Mesih geliyor evet. ve yaratılışı düzenliyor. Bir daha buna izin vermiyor. Hı hı. Ayetleri okumak istiyorum. Şunu yazıyor Vahiy 21. bölümün 27. ayette. Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla giremeyecek. Yalnız atları kuzunun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek. Yani İsa Mesih tekrar geldikten sonra hı hı. artık yaratılıştaki yozlaşma geriye doğru işlemeyecek. Peki neden böyle oldu? Aslında bu soruya cevap vermek zor. Çok kişi evet. soruyor. Neden izin verdi? Neden hı hı. böyle oldu? Benim anlayabildiğim kutsal kitaptan günahın ne kadar günahlı olduğu anlaşılsın diye Tanrı şeytanın Adem bahçesine girmesine izin verdi. Ve hı hı. bunu bütün insan soyuna göstermiş oldu. Hı hı. Ve Tanrı'nın sözüne itaat etmemizin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Dediği gibi iyi ile kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme. Hı hı. Onu yediğin gün kesinlikle ölürsün diyor. O zaman evet. insan Tanrı sözüne iman etmiş olsaydı ne olacaktı? Günah olmayacaktı. Ama günah olunca ne oluyor? Tanrı'nın insanla ilişkisi olmuyor. Böyle bir durumda Tanrı ile ilişkimizin ne kadar önemli olduğunu dinleyici anlayabiliyor mu diye ben bir soru sormak istiyorum.
0: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz.

0: Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
2: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün vahiy 1-8 ayeti üzerinde konuşuyoruz. Var olan, var olmuş ve gelecek olan her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor bu ayetlerde. Ve biz bu ayetler üzerine konuştuk. İlk bölümde de yaratılıştan bahsettik. İsa Mesih'in Tanrı sözü olmasından ve bu nedenle başlangıç ve son olduğundan bahsettik. İsa Mesih'e baktığımızda her şeye gücü yeten doğasını görebildiğimizden konuştuk ve İsa Mesih'in başlangıç ve son olması onun ezeli ve ebedi olduğu üzerinde de durduk. Aslında son olarak biz tekrar İsa Mesih'in ikinci gelişinden sonra tekrar günah işlenir mi, tarih tekerrür eder mi diye konuşuyorduk. Biraz bahsettiniz ama eklemek istediğiniz şeyler varsa onlardan oradan devam edelim.
1: Evet, yani şunu söylemiştik, daha doğrusu okumuştuk ayet olarak. Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla giremeyecek. Yalnız atları kuzunun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek. Ve sonraki bölümde şöyle devam ediyor. Melek bana Tanrı'nın ve kuzunun tahtından çıkan billur gibi berrak yaşam suyu ırmağını gösterdi. Kentin ana yolunun ortasında akan ırmağın iki yanında 12 çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindir. Artık hiç lanet kalmayacak. Tanrı'nın ve kuzunun tahtı kentin içinde olacak. Kulları ona tapınacak. Onun yüzünü görecek. Alınlarında onun adını taşıyacaklar. Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler. Yani bu tamamlayıcı ayetler bize şunu gösteriyor ki artık İsa Mesih geldikten sonra yeni bir düzen geriye dönüşü olmayacak şekilde başlayacak. Aden'de olan tüm olumsuzluklar ortadan kalkacak ve bizler ona tapınacağız. Yani ibadet edeceğiz. Onu adına layık bir şekilde yücelteceğiz.
0: Evet, tabii ki Mesih'in ikinci gelişinde dediğiniz gibi yeni bir düzen olacak ve o düzen içerisinde aslında Tanrı ile birlikte sonsuzlukta birlikte olacağız. O zaman Mesih ikinci gelişi için neyi bekliyor diye sormak istiyoruz. Mesih'in ikinci gelişi için ne olması gerekiyor?
1: Evet, yani Mesih gelecek, ikinci kez gelecek, tekrar gelecek diye inanıyoruz. Zaten bu şekilde de açıklıyor. Aslında sadece biz değil, yine bazı farklı inançlarda olsalar da bir Mesih inancına sahip olanlar var. Hatta zaman zaman Mesihler de ortaya çıkıyor. Yani ben evet. Mesih'im diye bir iddiada bulunuyorlar. Şimdi neyi bekliyor sorusu için cevap vermek biraz zor. Çünkü Rabbin belirlediği bir saat var. Yani onun bu belirlediği saatin neden o saati belirlediğini bilmiyoruz. Ve yine bu işte Mesih'in gelişiyle ilgili saat veren, gün verenlere baktığım zaman yani onların sahte peygamber olduğunu düşünüyorum. Görüyorum zaten şimdiye kadar bütün hepsi öyledir. Çünkü İsa Mesih'in gelişini net olarak bildirecek yani gün ve saat verecek bir kişi yok. Yani İncil'de böyle bir öğreti var. O zaman bir sahte peygamberi ayırt etmek isterseniz Mesih'in gelişiyle ilgili gün ve saat verdiğine bakmak gerekiyor. Ama aynı zamanda İncil'de okuduğum zaman işte Mesih'in gelişi için yani Mesih ikinci kez gelmek için neyi bekliyor diye düşündüğümde Tanrı daha çok kişinin kurtulmasını istiyor diye anlıyorum. Belki verilecek cevaplardan bir tanesi bu olabilir. 2. Petrus mektubunda 8-13 ayetlerde sevgili kardeşlerim şunu unutmayın ki Rabbin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. Yani öncelikle demek ki Rab zaman kavramının dışındadır.
0: Evet.
1: Yani biz zamanla ilgili düşündüğümüz için bu soruyu soruyoruz. Oysa onun için her şey olmuş bitmiş bir olay. Aden'de günah işlendi ama Mesih'in gelişiyle günahın yargısı kalktı ve tekrar gelecek. Aslında onun için tek olay var. Yani sonsuzlukta bakıyor. Ve sonra şöyle devam ediyor. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez. Ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Yani bu iyi bir cevap diye düşünüyorum. Yani öyleyse demek ki kişiler daha çok kurtulmak istiyorlarsa İsa Mesih'in müjdesine bakması gerek, iman etmesi gerek. Ve devam eden ayetlerde de yine ama Rabbin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak. Maddesel öğeler yanarak yok olacak. Yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek. Her şey böyle yok olacağına göre sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı'nın gününü bekleyip o gün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı, Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak, maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyip gidecek. O zaman demek ki biz o günü beklemeliyiz, ama kutsallık içinde yaşamalı mıyız? Bu daha önemli bir konu. Hatta şunu da söyleyebilirim. Bu tarihler veriliyor, Mesih gelecek, işte olaylara bakılıyor, yorumlar yapılıyor ama Mesih hemen şimdi gelecek gibi hazır olmalıyız. Yani kutsal kitaptan aslında öyle bir öğreti çıkıyor. Ama sanki yarın gelecekmiş gibi de umuda sahip olmalıyız. Ya da 1000 yıl sonra gelecekmiş gibi umuda sahip olmalıyız. İmanında kalmalıyız.
0: Evet. Tabii ki sizin de az önce söylediğiniz gibi ne zaman geleceğini bilmiyoruz biz zaman olarak. Ama gelişi yani sonun geldiğini ya da İsa Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili bir belirtiler var mı kutsal kitap içerisinde, İncil'de? Sonun geldiğini nasıl anlayacağız biz?
1: Bu konuda İsa Mesih'in kendisi aslında öğreti veriyor. Hani ve daha çok savaşlardan söz ediyor, işte depremlerden söz ediyor. Ama zamanın nasıl olacağından söz etmiyor. Ve az önce konuştuğumuz konuları da biraz özetleyen ayetler var Matta bölümünde, 24 bölümde. İsa Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. Söyle bize dediler, bu söylediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak? Onlar da merak ediyorlardı. Yani bundan yaklaşık 2000 yıl önce havarileri, yani onun yanında olanlar, onunla birlikte dolaşanlar.
0: Hala merak ediyoruz.
1: Hala merak ediyoruz, aynen öyle. Ve merak ediyorlardı. O zaman İsa onlara nasıl bir karşılık verdi? Şöyle dedi, sakın kimse sizi saptırmasın. Birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değil. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. Şimdi buraya baktığımızda aslında günümüzde de oluyor. Hani savaş var mı? Var. Yani hem de büyük savaşlar var. Yani ufak savaş da değil. Neredeyse 3. Dünya Savaşı'na gidiyoruz.
0: Evet.
1: Bazı açıklamalara baktığımız zaman öyle gibi görünüyor. Ama İsa Mesih ne diyor? Sakın korkmayın. Yani biz o zaman demek ki bu tür olaylar tarih içinde oluyor. Ama benim burada dikkat ettiğim nokta şu. Bu olaylara bakarak bir kişi bir tarih ya da gün veriyorsa ya da işte kişileri daha çok hemen geliyor gibi teşvik ediyoruz. Çok dikkat etmek lazım. Çünkü insanlar buna inanıyorlar ve bu defa kendi hayatları çok etki altına giriyor. Hatırlıyorum bu 2000'li yıllarda bir sigorta krizi olmuştu. Dünyada olan bir konuydu. İşte yine bu krize bağlı olarak Mesih'in yakında geleceği söylendi. Ve özellikle yurt dışında olanların sigortalarını iptal etmesi de istendi. Bazıları iptal ettiler ama şimdi çok zor durumda kaldılar. Biz bu olayları iyi yorumlamalıyız. Ve İsa Mesih buradan, yani genel konudan daha özel bir duruma geliyor. Ve diyor ki imanlara, yani bize, Hristiyanlara, o zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Yani o zaman demek ki bu da var aslında. Evet. Hristiyanlar zulüm görüyorlar tarih boyunca. Roma bölümünde de zulüm gördüler ama bugün de zulüm görüyorlar. Yani Hristiyan olmak bir ölüm nedeni olabiliyor.
0: Evet.
1: Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. Öyledir. Yani bu sadece belli coğrafyada yaşayan insanlar için değil. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin İsa'dan nefret ediyorlar. Adını vermeyeyim. Yani bir ülkede, Batı ülkesinde, işte İsa'nın heykellerini görerek kaldırmak istiyorlar. Yani o kadar büyük bir şekilde ondan rahatsızlık duyuyorlar. Ve yine imandan sapacak diyor. Yani birçok kişi Mesih'in gelmediğini görerek ne yapıyor? Uzaklaşacak, birbirini ele verecek, birbirinden nefret edecek. Bir bölümü dışarıdayken bir bölümü içeride, kilisenin içinde oluyor. Sonra birçok sahte peygamber gelecek ki böyledir. Yani dünyada bugün birçok sahte peygamber var. Ve sonunda da göksel egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o sonuna gelecektir. Bazı kişiler de buradan hareket ediyor. Evet. İşte sonuna geliyoruz, artık müjde duyuruluyor diyor ama yani bunun bir tarihi yok. Biz bugün şimdi hemen Mesih gelecekmiş gibi hazır olmalıyız. Yarın 1000 yıl sonra gelecekmiş gibi de imanla kalıp göksel egemenliğin müjdesini ilan etmeliyiz.
0: Evet, aslında ayetlere baktığımızda İsa Mesih'in tekrar geleceğini ve aslında gelecek olanın aslında İsa Mesih olduğunu net bir şekilde anlıyoruz. Tabii ki zamanını bilmek zor ama olayları doğru yorumlamak gerektiğinden de söz ettiniz. O zaman Mesih'in ikinci gelişi nasıl olacak? Onu hani daha net anlamak açısından ve cennet nasıl olacak? Geldikten sonra Tanrı ile birlikte yaşayacağımız, tabii ki Tanrı'nın varlığının olduğu yer cennet ve nasıl olacak? Biraz bundan da bahsedebilir misiniz süremizin sonuna yaklaşırken?
1: Evet, yani Mesih karşıtı da gelecek diyor. Yani bu da oldukça önemli. Yani Mesih karşıtı bir tek kişiyi ifade ettiği gibi Mesih'e karşı olan herkesi de ifade ediyor. Yani bunu da iyi ayırt etmek gerekiyor. Hatta Yuhanna diyor, nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş oluyor. Bunun son saat olduğunu biliyoruz diyor. Şimdi son saat nedir? Yani bu saat içinde olan şeydir. Biz bu programı son saatine geldik dediğimiz zaman yani bir saatlik bir dilimden söz ederiz. Ama Yuhanna bu mektubu yazdığı zaman 90'lı yıllarda aradan neredeyse 2000 yıl geçti. Evet. Hala son saatteyiz. Demek ki bunu iyi anlamamız lazım. Ve yine az önce okuduğumuz Matta bölümünde İsa Mesih şöyle diyor. Bunun için size Mesih çölde derlerse gitmeyin, bakın iç odalarda derlerse inanmayın. Çünkü insanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. Ben bu ayeti çok seviyorum ve Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili olarak da tekrar gelişiyle ilgili olarak bunu kullanıyorum. Çünkü diyorum ki onun gelişi, insanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her tarafta görülen bir şimşek gibi olacaktır. Eğer bir kişi Mesih geldiğinde bu Mesih değil diyorsa o Mesih değildir. Yani gökten gelecek. Eğer sen bu Mesih değildir diyorsan o Mesih değildir. Çünkü İsa Mesih bunu kendisi söyledi. Burada bir benzetme yapmıyor. Yani benzetme anlatmıyor ya da örnek kullanmıyor. Herkes bunu görecek. Herkes onu Rab olarak görecek. Herkes onun Rab olduğunu bilecek. O zaman buna bakmak lazım. Yani sahte mesihlere ayırt etmek için buna bakmamız lazım. Cennet nasıl olacak? Hani Vahiy 21. bölüm, bunlar da kutsal kitapta çok sevdiğim ayetler. Bundan sonra yeni bir gökte yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökle yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Kutsal kentin, yeni Yeruşalim'in gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güvey için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar da onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Evet, cennetle ilgili bölümler yani bunlar Tanrı bizim aramızda. Ama bizi çok ilgilendiren şu ayetler de bize cennetin nasıl olacağını anlatıyor. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Yani onların dediği, İsa Mesih'e iman edenlerin gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık sonsuza kadar yaşayacaklar. Ağlayış ve ıstırap olmayacak. Rabbimiz İsa Mesih bizi teselli edecek.
0: Evet, süremizin epeyce sonuna yaklaştık. O zaman şu soruyla bitirmek istiyorum ben. İsa Mesih'in başlangıç ve son olması ve her şeye gücü yeten Rab Tanrı olması onun kimliğini anlamamız açısından ne ifade ediyor? Ve İsa Mesih'i daha yakından tanımak isteyen kişiler bu durumda ne yapmalı?
1: Tanrı sözü olan kutsal kitaba imanla yaklaşması lazım. Yani ön yargısız okuması lazım. Eğer bir ön yargı varsa eleştirel yaklaşarak onu reddetmiş oluyor. Yani eleştirinin olumlu anlamı var ama anlamak için değil de ön yargıyla yaklaşıyorsa olumsuz anlamında kullanıyorum. Ve şöyle diyor, tahta oturan işte her şeyi yeniliyorum dedi. Sonra yaz diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Bana tamam dedi. Alfa ve omega, başlangıç ve son benim. Susayana yaşam suyunun pınarlarından karşılıksız su vereceğim. Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun tanrısı olacağım, o da bana oğul olacak. Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yabancılara gelince onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur. Yani sonsuza kadar benden uzak kalacaklar diyor. O zaman demek ki kutsal kitabı imanla okumak lazım ve aynı zamanda Tanrı sözüne iman ederek İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcımız olarak kabul etmemiz gerekiyor. Daha çok araştırmak istiyorsa sevgili dinleyici, yani bir protestan kilisesine gidebilir, Radyo Maranata'ya yazıp sorabilir ve böylece bu konuştuğumuz konuları daha iyi araştırabilir.
0: Evet, aslında birçok program serisi yaptık İsa Mesih'in kimliğini açıklamak açısından. Kendi sözlerine baktık, benim dediği birçok ayete baktık. Ve aslında açıkça görüyoruz ki İsa Mesih Tanrı'nın kendisidir, Rab ve kurtarıcıdır. Ve ona iman ettiğimizde, Rab ve kurtarıcı olarak iman ettiğimizde biz aslında kurtuluyoruz ve Tanrı'yla o barış sağlanıyor. Ve başka hiçbir yol yok aslında İsa Mesih'e iman etmek dışında bizi kurtarabilecek başka hiçbir yol olmadığını da görüyoruz. Çok teşekkür etmek istiyorum İsmail Bey size. Süremizin sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor. Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programına hoş geldiniz. Anadolu, Hristiyanlığın ilk doğduğu ve geliştiği topraklardan biridir. Yüzyıllar sonra bile yaşayan bu inancın tarihine doğru bir yolculuğa çıkacağımız bu programımızda Hristiyanlık hakkında birçok bilgi edineceksiniz. Programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Ne haber? İyi misiniz?
0: İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Çok sağ ol. Teşekkürler.
0: Evet. Bütün program serimiz boyunca Hristiyanlığın Anadolu topraklarında nasıl büyüdüğünü, nasıl yayıldığı üzerinde konuştuk aslında. Ve bugün de bütün aslında konuştuklarımızı bir özet şekliyle konuşmak istiyoruz, hatırlatmak istiyoruz dinleyicilerimizi. Bu anlamda Hristiyanlık inancı nerede doğdu ve Hristiyanlık Anadolu topraklarına nasıl yayıldı, nerelere ulaştı sorusuyla başlamak istiyorum.
1: Çok güzel ya, tabii bunu saatlerce konuşacak bitmez ama kısa anlatırım. Aslında Hristiyanlık yani önce tabii Anadolu çok önemli ama önce Filistin'de başladı. İsa Mesih'e iman eden, İsa Mesih hayattayken daha iman eden, sonra İsa Mesih haşlandıktan sonra iman edenler, insanlar sıkıntı çektiler, daldılar. Ve Anadolu topraklarında aslında Hristiyanlığın öyküsü 1. yüzyılda Filistin'de İsa Mesih'e iman edenlerin gördükleri baskı yüzünden kaçıp Antakya'ya yerleşmeleriyle başlar. Daha sonra Paulus ve Barnabas Anadolu'yu yaptıkları müjdeleme ile ve bu müjdeleme sonucunda iman edenlerin kilise korumalarıyla hizmet devam etmiştir. Şimdi Filistin'den Yahudi baskılarına kaçan Hristiyanlar Antakya'ya yerleşiyorlar ve Antakya'ya bir araya geliyorlar. Ondan sonra diyorlar ki böyle oturmamız olmaz, biz İncil'i müjdelemeye gideceğiz. Ve elçilerin işlerinde okuyoruz ki Paulus'un 3 gezi müjdesi vardır. 3 tane misyonerlik ya da gezi müjdesi vardır. Önce Antakya'da Saban yolundan bir yerden gemiyle biniyor. Kıbrıs'a gidiyor. Barnabas'la Kıbrıs'a gidiyor. Orada orada müjdeleme yapıyor. İman edenler var. Hatta Barnabas Manastırı var orada. Kıbrıs'tan yine gemiyle Antalya'ya geliyor ve o çevrede işte Sidemi'de, Frigya oralarda dolaşıyor. Kiliseler kuruyor ve tekrar dönüyor Antakya. Antakya'dan tekrar bu gözlü yerleri geziyor. Onları güçlendiriyor. Onları kilise kurmalarına sebep oluyor. Sonra tekrar Antakya ve üçüncü müjdelemesi Anadolu'dan çıkıyor. Yunanistan'a gidiyor. Yani Makedonya'ya gidiyor ve ilk batıda ilk kurulan kilise Filipi'de. Yani Yunanistan'ın Filipi kentinde kilise kuruluyor. Oradan da dönüyor bu tarafı, Çanakkale tarafında Timoteus'la görüşüyor. Timoteus gencecik bir adamdı. O da iman ediyor. Timoteus'un anneannesi Yahudi'di, babası Yunan'dı. Anneannesi her şeyi öğretti ve bu adam onu pastor atıyor ve gidiyor ve son yolculuğu şeydedir. Efes'te topluyor bütün pastorları. Diyor ben gidiyorum artık, ölüme gidiyorum. Ve onlara anlatıyor. Çok güzel bir duygulu bir konuşma yaptı. Ve bu arada Anadolu'da birçok yerde kiliseler kuruldu. Fakat ilginç bir şey daha söyleyeyim size. Paulus'un ve Petrus'un ve hiçbir müjdenin gitmediği yerlerde kilise kurdu. Nasıl olabilir? Bakın mesela birinci Petrus şöyle okuyor. Bak diyor ki İsa Mesih'in elçisi ben Petrus. Bak bu birinci yüzyıl daha bitmedi. Petruslar hayattadır. Ben Petrus'tan bak Pontus. Karadeniz değil mi?
0: Evet.
1: Galatya. İç Anadolu ve Bolu, Ankara. Kapadokya. Nevşehir tarafı biliyorsunuz. Asya Eğli İzmir. Bitinya tarafı İznik. Dağılmış olan kardeşlere selam. İlginç ki bu yerlerde Paulus gitmedi ama kiliseler kuruldu. Ve Paulus bu kiliselere mektup yazıyor. Onları teşvik ediyor. Nasıl oldu bu? Bakınız Pentekost günü hatırlıyorsun değil mi? Pentekost gününde elçilerin işlerinde okuyoruz. Biliyorsunuz seneden seneye Yahudilerin bir fısıh bayramı vardı.
0: Evet.
1: Ve bütün bölgelerde Yahudi insanlar oraya giderlerdi. Ve bu insanlar bakın ne diyor buradaki insanlardan. Diyor ki yani Pentekost günü geldiğinde diyor ki o sırada Yeruşalim'de gelenler var ya, dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar, bak Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Kutsal ruh indi ya, hayret içinde kaldılar. Bakın diyor, bu konuşanların hepsi Galileli değil mi diyorlardı. Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini istiyor? Aramızda bak, Partlar, Medler, Elamlılar İran tarafından gelmişler. Mezopotamya'da, işte Asya'dan, Yahudiye ve Kapadokya'dan, bak Pontus, Asya elinde, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'da gelen insanlar vardı. Bu insanlar o Petrus'un vaazını dinlediler. Rabbin sözü oldu. Zaten dindar Yahudilerdi. Dindar Yahudiler okuyordu o eski ahidi, Tevrat'ı. Kimisi İbranice unutmuşsa da Septuagint okuyorlardı. Grekçe var ya. Ve bunlar biliyorlar ki bir gün Mesih gelecek. Kristos gelecek, bizi kurtaracak. Ve bunlar oraya gittikleri, herkese anlattılar. Ve kiliseler kurulmaya başladı. Rabbin ruhu işledi, görüyor musun? Rabbin ruhu işledi orada.
0: Evet, birçok noktaya ulaştı böylece. Ya. Peki Anadolu toprakları birçok medeniyete ev sahipliği yapmış geçmişten bugüne. Peki Hristiyanların diğer halklar ile, farklı inançtaki insanlar ve bağlı olduğu yönetimle nasıldı ilişkileri tarihe baktığımızda?
1: Benim Hristiyanlar her zaman İncil'e uyan Hristiyanlar her zaman çevredeki insanlarla iyi davrandılar. Bulundukları ortamda bulundukları yönetimlere saygı duydular, kanunlara uydular. Hiçbir Hristiyan bulundukları o ülkenin yasalarına karşı gelmedi. Çünkü geçerli Hristiyan olmazlardı değil mi? Ama Hristiyanlar her zaman yanlış anlaşıldı. Mesela Roma'da Romalılar, yani Hristiyanlık resmi din kabul edilmeden çok sıkıntılar oldu biliyorsun. 4. yüzyılda 381'de Hristiyan resmi din kabul edildi ya, keşke olmasaydı. Çok sık, çok tehlike oldu. İnsanlar bir günde Hristiyan olamadı kardeşim. Herkes ben Hristiyanım dedi konumunu korumak için, ama yüreği hala putperestlik ve putperestlik geldi oraya, tamam mı, oraya. Her zaman Hristiyanlar devletle uyum içinde oldular. Krallara itaat ettiler ve saygı duydular. Öyle işte.
0: Evet, İncil'de de zaten yönetime bağlı olun ve düşmanına
1: tabii,
0: bile
1: tabii onu okuduk değil mi? Okuduk.
0: Diyor.
1: Şeyde Romalı'da bugün okuduk bir zamanlar. Ve her bir Hristiyan kendi yönetimi için, başbakan için, cumhurbaşkanı için, bakanlar için, yargı organları için dua etmek zorundadır. Evet. Öyle. Tanrı onları bereketlesin diye.
0: Peki İncil ne zaman kitap haline getirildi? Evet. Aslında İznik Konsili'nde değiştirildiğiyle ilgili bir görüş de var. Böyle bir şey mümkün mü?
1: Onu da konuşalım ama önce çok gereksiz bir düşüncedir o İncil İznik Konsili'nde değiştirilmesi. Elimizde İznik Konsili'nden önce İncil vardı. Şimdi İncil müjdedir kardeşim değil mi? Şimdi bazı bizi anlamıyorlar Müslüman kardeşlerimiz. Diyorlar ki efendim 4 tane Matta, Luka kimdir? Ya İsa Mesih İncil yazmadı. İsa Mesih müjdeyi o iletti. İsa Mesih o anlattı insanlara. Ve onun tanıklıkları, yani tanık şahitler. Mahkeme bir olay var birisiyle. Olayı anlayan birisi sen onu tanık tanıyor değil mi? O tanıkın anlattığı hakimin yüreğine dokunacak değil mi? Şimdi Matta, Markus, Lukas da Rab İsa'nın tanıklarıdır. Her birisi bir konuda. Matta Yahudilere yönelik yazı yazdı. Rab'tan işittiğini, Rab'tan duyduğunu yazdı. Lukas Yunanlara doğru yazdı. Markus aslında Luka'nın tam özetini yazdı biliyor musun? Yuhanna sadece ve sadece felsefeyle yazdı. Yunan kültüründe felsefe çok önemliydi. Ve söz dediği başlangıç söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi var ya, ve söz evet. Tanrı'ydı. O söz Yunan filozofları bilir, canlı bir sözdü var ya, onlar yazdı. Sonra elçilerin işleri geldi. Elçilerin işleri kiliseler kurdular ve onlar yaptıkları işleri gönderdiler. Sonra kurulan kiliselere Paulus mektuplar yazdı. Ne yaptı? Onları teşvik etti, dikkatli olmanı sağladı. Birkaç yere yazdı mektuplar. Sonra Petrus, Yuhanna da yazdı, tek kiliselere teşvik yazdı. Aslında farklı farklı ama İncil 200 yıllarında tamamen İncil olarak 27 bölüm olarak onaylanmıştı, kabul edildi. 27. İznik Konseyi'nden çok önce. Şimdi Türkiye'mizde çok yanlış anlıyorlar kardeşim. İznik Konseyi İncil'le ilgili bir noktaya varmadı, gelmedi. İncil Konseyi var olan İncil'in ışığında tartıştılar. O dönemin patriği bir söz söyledi. İsa Mesih hakkında bir söz söyledi. Arius. Grekçe'de bir söz söyledi ama Grekçe'de bir harf ile dışıyordu. Dedi ki İsa Mesih Tanrı'nın sözüdür ama Tanrı değildir. Tamam mı? Tanrı değildir. Hı hı. Tabii bu yanlıştı. Şaşırdı birçok metropolit papaz. Bir karışıklık olmasın diye Konstantin kendi sarayında İznik'te bir toplantı yaptı. Ve bazı tarihçilere göre 600 kişi geldi. Farklı yerlerden geldi. Ve gelenlerin çoğu kimisi zulüm döneminde gözlerini kaybetmişti. Kimisi ayağını kaybetmiş. Geldiler, imanlı insanlar geldiler. Ve Arius'un sözüne uyarınca tartışma yaptılar. İncil ile ilgili hiçbir tartışma olmadı. Yalnız Arius'la ilgili tartışma yaptılar. Sonra bazı kurallar koydular. Paskalya bayramı ne zaman olsun, hı-hı, Noel ne zaman, o şekilde. Ne yaptılar? Sonra bu tartışmalardan sonra büyük çoğunluğu, %95 çoğunluğu Arius'un düşüncesinin yanlış olduğunu onayladılar. Arius'u da sürgün ettiler. Ve Arius olayı kapandı. Ve bunlar bir bildirge, bir yazı yazdılar. Özet okuyayım, bakınız orada önümde yazılıdır. En az 600 farklı yerlerden gelen ve zulüm gören kişilerin imzasıyla bu bildirge alındı. Şimdi adamın, yani İznik'teki Arius, o demişti ki homosios, yani Tanrı'nın aynı özden değil, o homosios, yani homosios dedi. Yani Tanrı'ya benzer dedi. Hı. Ama Tanrı'ya benzer ile tıpkı Tanrı'dır farklıdır, değil mi?
0: Evet.
1: Ve İznik Konseyi bak bu bildirgeyi kaleme aldı. 1700 yıldır, gelecek sene İznik Konseyi'nin 1700. yıl dönümü kutlanacak İznik'te. Ve bakın bütün kiliseler, Ortodokslar, Katolikler, Protestanlar bu bildirgeye amin diyorlar. Bak ne diyor. Her şeye egemen, yeri ve göğü, görünen ve görülmeyen, her şeyi yaratan tek bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Hamdolsun. Tanrı'nın tek oğlu, sonsuzluktan beri babanın bağrında olan Tanrı'dan Tanrı, ışıktan ışık, gerçek Tanrı'dan gerçek Tanrı, ezelden beri var olan, yaratılmamış, baba ile aynı öze sahip olan İsa Mesih'e iman ediyoruz. Ya bak bu cümle müthiştir. Evet. 1700 yıl önce gelmiş ve buna göre İsa Mesih doğdu ama yaratılmadı. O vardı, ezelden beri vardı. Hı hı. Ve bu cümleye göre Arius'a da karşı geldiler. Her şey onun bak aracıyla yaratıldı. Bu bir ayettir Kolosilerde. Her şey Mesih aracıyla. O bizler ve bizim kurtuluşumuz için gökten indi. Kutsal Ruh aracılığıyla Bakire Meryem'den doğup beden aldı. Bizim için Pontius Pilatus tarafından çarmıha gerildi. Öldü ve gömüldü. Kutsal yazılarda belirtildiği gibi üçüncü gün dirildi. Göğe yükseldi. Babanın sağına oturdu. Yaşayanları ve ölüleri yargılamak üzere yücelik içinde geri dönecek ve egemenliği sonsuza dek sürecektir. Görüyor musun? Baba oğuldan gelen, yaşam veren Rab'be, kutsal ruha inanıyoruz. Baba ve oğul, oğulla ona tapınıp yüceltiyoruz. O peygamber aracılığıyla konuştuğu, elçilerin kurduğu tek bir evrensel kutsal kiliseye iman ediyoruz. Günahların bağışlanması için bir tek vaftizi kabul ediyoruz. Ölülerin dirilmesini ve dünyaya yaşamın gelmesini mutlaka bekliyoruz. İncil'in özeti, Hristiyanlığın özeti budur. Ve buraya göre İsa Mesih baba ile eşittir, ebedi bir tanrıdır, değil mi?
0: Evet.
1: Ve tekrar çok net söyleyeyim, İznik Konseyi'nde İncil ile ilgili hiçbir konuşmam yapıldı. Bazı ilahiyatçı arkadaşlarımız diyorlar ki o zaman 1000 tane, 2000 tane İncil vardı. Masaya vurdular, düşenler gitti, masada kalanlar İncil kaldı. Ya çocuk mudular ya o insan? O zaman hepsi aklı başında insanlar, 600 insan gelmişti. Sonra şimdiye kadar yani orijinal okuyan insanlar aptal mıyız ya? Çok boş bir savdır o. Çok yalandır. En büyük yalan, şeytanın en büyük yalanı İncil'in değiştirildiğidir. Ama evet. İncil duruyor, hamdolsun değişmedi.
0: Kesinlikle öyle. Zaten belgelerde var ne konuşulduğuyla ilgili. Az önce de okudunuz zaten. Dediğiniz gibi çok komik de aynı zamanda. Yani o kadar insanın değiştirilmiş bir şeye inanmak istemesi ve uğruna ölmek istemesi de garip olurdu. Onun için asla bakın, değiştirilmemiştir diyebiliriz.
1: Bakın Avrupalılar yani diyelim ki ateist Avrupalılar yani dürüst insanlarlar. Ben bir şey diyeyim mi? Hristiyan değiller. O kadar yazmışlar ki İsa Mesih'in evlendiğini, çocuk olduğunu yazmışlar değil mi? Yazmışlar böyle boş şeyler yazmışlar. Hı hı. Ama İncil hakkında İncil değiştirdiği yazmamışlar. İncil değiştirseydi yazmazlar mıydı? Evet işte. Boş bir hesabdır, boş ver.
0: Her zaman tabii ki böyle söylemler olacaktır ama gerçek asla değişmez.
1: Amin. Amin, amin, amin.
0: Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Evet Behnam Bey, şununla devam etmek istiyorum aslında. Anadolu toprakları Hristiyanlık için önemli. Çünkü yedi kilisenin, konsillerin yapıldığı topraklar. Ama bir Türk Hristiyansa yine de garip karşılanıyor. Türk Hristiyan olamaz gibi bir düşünce de var. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Neden böyle bir düşünce var toplumumuzda?
1: Aslında Anadolu toprakları Hristiyanlık açısından çok çok zengindi. Ama halkımız bunu kullanamadı. Ne yazık ki kullanamadı. Aslında ben her zaman batıya gittiğim zaman Anadolu için diyor ki unutulmuş kutsal topraklar. Şimdi atıyorum her gün batıda, Amerika'da, batıda belki milyonlarca insan İncil okuyor. İncil okuduğu zaman işte Paulus Tarsus'ta doğdu. Tarsus, ha Yunanistan. Yok efendim Paulus Efes'te İncil'i okudu. Ha Yunanistan. Türkiye'de olduğunu bilmiyorlar biliyor musun? Ben Avrupa'ya gittiğimde paylaştığımda şaşırıyorlar. İnsanlar bilmiyorlar. Ama Anadolu'nun her yerine gittiğin zaman İncil'de var. Örneğin kardeşim diyorlar ki İncil değişti. Yahu İncil değişmeden daha Anadolu 1. yüzyıl bitmeden önce Anadolu'da kiliseler vardı değil mi? Örneğin Efes'te kilisemiz vardı. Paulus oraya gitti. Şimdi gidiyorlar Efes'e gidenler orada tiyatro vardı. Paulus o tiyatroda İncil'i anlattı değil mi? Hala kanıtlar vardır. Sonra İzmir'de kilise var. Gittiğin zaman Agora'da orada bir kilise vardı. İmanlar vardı. Bak 1. yüzyıl bitmeden önce. Bunlar Paulus'un sayesinde iman edenler. Çünkü Paulus Efes'te 3 yıl boyunca Tiranus diye bir yerde okul. 3 yıl boyunca İncil'i anlattı. 3 yıl boyunca birçok yerden insanlar geldi. Ve bu insanlar oradan öğrendiklerini gittikleri yerde kilise kurdular. Hala kanıt var orada değil mi? Ondan sonra Bergama'da. Bak Bergama'ya gittiğin zaman kardeşim kilise vardı. Bergama Romalıların merkez, dini merkezdi. Her yerde heykeller var, putlar vardır. Ve Rab ne dedi, nerede oturduğunu biliyorum. Vahiy ki de şeytanın tahtı oradadır. Çünkü orada tapıyorlar. Apollyon'a, Zeus'e tapıyorlardı var ya. Ve orada kardeşler vardı Sadık. Sonra gidelim Tiyatira. Tiyatira bu şey tarafı. Ahisar.
0: Evet.
1: İzmir'de orada kilise vardı. Ve ilk kiliseyi kuran da Paulus tarafında şeyde Filipi'de iman eden bir kız kardeşimiz geldi memleketinde ve orada kiliseye kurulmasına sebep oldu. Sard kilise, Sardis. Sardis'e gittiğiniz zaman göreceksiniz orada kiliseler vardır o dönemde. Hı-hı. O dönemde Antiochus dönemi 10 bin Yahudi'yi gönderdi, sürgün etti Sardis'te. Ve Sardis'te eğer gidenler varsa büyük, o dönemin en büyük havrası vardı Yahudi. Ama havranın tam önünde de bir spor okulu açtı. Yunanistan'da spor okulu, Yahudileşi çok çirkindi. Kadın, kız, erkek hepsi çıplak olarak spor yapıyorlardı. Sadece amacı o Helen kültürüne onları getirmek. O inancı yok etmekti biliyor musun? Hı hı. Orada kilise kuruldu. Ne güzel bir şeydir. Ondan sonra gelelim Laodikya. Şimdi Denizli'ye giden, herkes Pamukkale'ye giden orada Laodikya Kilisesi'nin kalıntılarını görebilir. Bunlar kanı değil mi? Bunlar tanık değil midirler?
0: Evet.
1: Anadolu kilise, kilisemiz yani kilise Anadolu'da gelişti, büyüdü ve Hristiyanlar da asıl unsurdur. Yabancı unsur değil bu ülkede. Ama halkın Hristiyanlara bakış açısı ön yargılardan oluyor. Hristiyanlığı tanımadıklarından ötürü, İncil'i okumadıklarından tanıyor. Sağdan soldan işittikleriyle koruyor.
0: Evet.
1: Yazık bu, çok yazık. Artık bu değişmeli bence.
0: Kesinlikle öyle. Çünkü zaten dediğiniz gibi bu topraklarda var olmuş bir inanç. Dışarıdan gelmiş bir inanç değil. Kesinlikle değil. Halkın aslında bu topraklarda büyümüş, yeşermiş olan bu inancı gerçekten tanıması gerekiyor.
1: Hı-hı.
0: Aslında. Peki şu soru da akla geliyor tabii ki. Hristiyanlık bu topraklarda doğduysa neden şu anki durumda sayıca çok az? Biraz daha içe dönük müydü acaba kiliseler yoksa?
1: Yani bu baskılardan, bu korkudan ve ön yargılardan ötürü öyleydi. Ne yapalım öyleydi. Şimdi de öyledir. Yani şimdi de yani klasik kiliseler diyelim öyledirler, içe dönüktürler. Hı hı. Müjdeleme yapmıyorlar. Sadece litürji yapıyorlar, dualarını yapıyorlar. Ama Protestan kiliseler biraz daha inatçıdırlar. Daha çok Rabbi seviyorlar ve dışa dönüktürler. Ve anlatıyorlar. Anlatıyorlar yani İncil'i. Ve tabii Rab yüreğe dokununca insanlar ilgilenecek, İncil isteyecek ve dua edecek yani.
0: Evet. Aynı zamanda yani insanlar Hristiyanlığı Batı inancıymış gibi de düşünüyor. Öyle bir algı da var.
1: Vardır, doğru değil bu. Eskiden yani birkaç yıl önce böyle birisi İncil sattı mı hemen gazeteler efendim bu Hristiyanlar Amerikan dinini getiriyorlar. Bir gün ben televizyonda ya yerel ya Türkiye televizyonunda dedim ki biz Amerikan'dan ithal etmiyoruz. Biz Hristiyanlığı Türkiye'den ihraç ediyoruz. Bana ne Amerikan dini? Biz burada kendi inancımızı besliyoruz. Biz Hristiyanız. Ne Amerikalıyız ne de Avrupalıyız. Biz TC'liyiz. TC vatandaşıyız. Birinci derecede iyi vatandaşız. Yurtseveriz. Hristiyanız.
0: Evet, belki bu noktada insanların daha iyi araştırması, okuması da gerekiyor. Belki ön yargılarla bakmak yerine gerçekten anlamaya çalışmak da gerekiyor. Şimdi, bu noktada artık aslında her şeye ulaşabiliyoruz. İnternet var, insanlarla konuşabiliyoruz. Kiliselere gidebiliriz, protestan kiliselerine konuşabiliriz. Ve aslında o ön yargılardan kurtulabiliriz. O zaman bağlar da daha güçlü olabilir diye
1: şimdi
0: düşünüyorum.
1: Şimdi ön yargılar güçlü bir duygudur. Biri ne demiş biliyorsun? Biri ne demiş? Demiş ki ön yargıyı parçalamak, kırmak atomu parçalamaktan daha zordur. Ama gerçekten öyledir. Düşünebiliyorsun, bak düşünebiliyorsun. Genel konuşuyorum yani var olan şeyleridir. Türkiye'de ilkokulu, ortaokulu, lise okuyan her genç Hristiyanlık hakkında ne öğreniyor? Olumsuz şeyler öğreniyor değil mi? Hristiyanlar üç dine inanıyorlar. Hristiyanlar İncil'i değiştirdiler. Hristiyanlar yalancıdır. İsa Mesih ölmedi. Öyle değil mi? Ve bu ilkokul araştırmadan kabul ediyor ve büyüyünceye kadar ön yargı oldu. O ön yargı duvarını yıkmak çok zor. Çok zor. Ya bazen sosyal medyada okuyorum. Olmuş koskocaman profesör, ilahiyatçı profesör. Yalan söylüyor. Hristiyanlıkla ilgili yalan söylüyor. Ne yapacaksın bu adama? İnsanlar ona güvene inanacak, bana inanmayacak ki. Doğru değil mi? Olay budur. Bu önyargıların yok olması için Tanrı'nın bir uyanış göndermesi lazım. Tanrı'nın bir ateş göndermesi lazım. Ateş, kutsal ruhun ateşiyle insanların yüreğine dokunacak ve insanlar pişman olacak, bağıracak. Ya Rab ben çok yalancıyım. Ben bugüne kadar senin halkına karşı yalan söyledim, zulüm yaptım, tövbe ediyorum. O olmadan o duvar yıkılmaz. Uzun, kalın duvar vardır ve çok tehlikelidir. Atomu parçalamışlar. Daha Türkiye'deki ön yargıları paylaşmış ya. Değil mi?
0: Evet. Bunun için ön yargılardan kurtulmak lazım.
1: Çok doğru. Ön yargı bak, ön yargı insanı köre ediyor. Eğer sen birisi gelecek atıyorum ki X adında bir şeyi çok güzel paylaşacak, vaaz edecek diyelim. Ama senin kilisende birisi demiş ki bu adam bizim mezhepten değildir, kötüdür ve ön yargıyla gidiyorsun. Ben öyle oldum. 3 gün önce böyle bir konferans gittim, hiçbir şey alamadım. Ön yargı vardı. Ben de kurtulmak için 14 kişilik bir gruptu, evime getirdim, yemek yaptım ki biraz hiç olmazsa kendimi rahatlatayım var ya. Ön yargı çok çirkindi. Ondan sonra tövbe ettim. Hiç kimseye karşı bir ön yargı davranmayacağım.
0: Evet. Bu anlamda belki merak eden dinleyicilerimiz de vardır ve bizi ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz de vardır. Hristiyanlık tam olarak nedir? Hristiyanlık inancı tam olarak nedir? Ve bu inancı merak eden kişiler ne yapmasını önerirsiniz?
1: Çok güzel. Her şeyden önce Hristiyanlık bir din değildir. Nokta.
0: Evet.
1: Hristiyanlık bir mezhep değildir. Nokta. Hristiyanlık İsa Mesih'i adım adım takip eden ve Mesih gibi yaşayan kişidir. Mesih, bak İncil'de Filipiler'de bak ne diyor? Diyor ki hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllükle öbürünü kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını gözetsin. Ve bu Mesih İsa'da düşünce sizde de olsun. Evet. Ne demektir bu? Mesih nasıl yaşadıysa öyle yaşayacaksın. Mesih nasıl baktıysa öyle bakacaksın. Mesih bu elleri, eğer Mesih dünyada olsaydı bu eller, Mesih nasıl davranacaktı? İnsanları dövmek için mi? Yok. İnsanları yumuşak için sen de öyle yapacaksın. Yani her bir Hristiyan Mesih gibi davranacak. Hristiyan bu dünyada Mesih'in bir görüntüsüdür. Öyle yaşayacağız. Barış ardınca koşacak, merhametli olacak, sevecen olacak, bağışlayıcı olacak, düşmanını sevecek. Budur Hristiyanlık. Ve bulunduğu ülkeye, bulunduğu ülkede, ülkenin yönetimine saygılı olacak, bulunduğu ülkenin yönetimlerine, başkanlarına, cumhurbaşkanlarına da dua edecek. Bak ne diyor burada, İncil'de ne diyor biliyorsun? Timoteus 2'de 1-2 diyor ki, her şeyden önce şunu söylerim. Tanrı yoluna, ne güzel, Tanrı yoluna, kutsallık yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye krallarla, o zaman kraldı, şimdi cumhurbaşkanıyla, bakanlarla, bütün üst yöneticiler dahil, bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar, şükürler sunulsun. Böyle yapmak gider. Bu bir Hristiyan davranışıdır. Yine Hristiyan olmak, Rabbin söylediği söz uyarınca diyor ki, ne mutlu yumuşak huylu olan, yumuşak huylu olacak. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayan, iyiliğe acıkıp susayanlar, iyilik yapmaya. Ne mutlu merhametli olanlar. Ne mutlu yüreği temiz, bak yüreği temiz olanlar. Ne mutlu barışı sağlayanlar. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm çekenler. Görüyorsun, bütün bunları yapacak Hristiyanlık budur. Yoksa belli şu kural yap, sabahleyin kiliseye git, oruç muruçtur değil. Tabii bunlar olunca oruçta da olacak, kiliseye de gideceksin.
0: Evet.
1: Ve tek bir cümle ile Mesih gibi yaşamak. Mesih yeryüzünde olsaydı nasıl yaşadıysa Hristiyan da böyle yaşamalıdır.
0: Evet, dediğiniz gibi Hristiyanlık bir din değildir. Tanrı ile bir ilişkidir.
1: Yes.
0: Ve bu ilişki aslında az önce saydığınız şekilde yaşamımızı sağlayacak olandır. Bütün program boyunca geçmişten günümüze aslında Hristiyanlığın Anadolu topraklarında nasıl yayıldığına baktık, nasıl büyüdüğüne ve yeşerdiğine baktık. Ve aslında bu topraklar üzerinde yeşermeye devam ediyor ve
1: edecek.
0: Ve edecek. Evet,
1: sona kadar gibi edecektir.
0: Evet, kesinlikle evet, öyle. Ve bu topraklarda aslında Hristiyanlık uzak değildir. İnsanlar bunun için araştırabilir, öğrenebilir ve ön yargısız bir şekilde bakabilir. Bunun için Protestan kiliselerine gidebilirsiniz, bir İncil alıp okuyabilirsiniz, konuşabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz.
1: İnternete, YouTube'a girebilirsiniz, istediğiniz noktada
0: evet, bilgi alabilirsiniz. Evet, birçok seçenek var. Onun için Hristiyanlık Anadolu'da doğmuştur, sonradan gelmemiştir diyebiliriz.
1: Ve Hristiyanlığı benimsemek, Hristiyan inancının peşine gitmek, İncil okumak da yasalara göre, anayasaya göre de suç değildir.
0: Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir program serisi oldu bizler için. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almıştır. Çok teşekkür ediyorum Behnam Bey size.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Herkese esenlik olsun.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

iyi Tanrımız. Tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem isimli yeni programımıza hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Bey olacak, Nuh Baytekin. Hoş geldiniz Nuh Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim. Ben iyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Bizler de çok iyiyiz. Sizinle beraber olmak çok güzel.
0: Hamdolsun. Evet, sizi de burada ağırlamak çok güzel gerçekten. Ve bu Günah ve Erdem program serisi boyunca aslında günah kavramını ele alacağız. Günah tam olarak nedir, biz neye günah diyoruz gibi kavramları ele alacağız. Ve aslında yaşamımızda belki bizi üzen, içimize acılık veren o günahların yerine hangi erdemleri koyabileceğimizi konuşacağız. Bu program serisi boyunca amacımız bu olacak. Faydalı bir program olacağını
1: mutlaka
0: ümit ediyoruz. Bu konuda dua ediyoruz. Siz önce belki kendinizi tanıtmak ister misiniz? Kartal Protestan Kilisesi'nde pastör olduğunuzu
1: biliyoruz. Şu an ben Kartal Kilisesi'nde 2 yıldır pastörlük yapıyorum. Kilise üyelerimizle beraber Tanrı'nın egemenliğini hem hayatımızda hem de ülkemizde daha çok yaşamak için çabalıyoruz. Hem de kutsallaşma evresi var. Günahlı hayattan Tanrı'nın bizlere uygun gördüğü o kutsallaşma hayatını yaşamak için çabalıyoruz. Ve bugünkü konuşacağımız konular ya da ileride konuşacağımız konular da bu kutsallaşma evresiyle ilgili olacağı için sizinle bu konuları konuşmak benim için büyük sevinç olacak.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bizim için de öyle gerçekten. Ve sohbetimize geçmeden önce dinleyicilerimize küçük bir hatırlatma yapayım. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Ve soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden iletebilirsiniz. Hristiyanlık ile inancı ile alakalı sorularınızı, programlarımız ile alakalı sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Bu konuda size yardımcı olmak isteriz. Nuh Bey, ilk önce belki şeyle girmek faydalı olabilir. Biz neye günah diyoruz? Yani günah kavramını ele alarak başlayabiliriz isterseniz.
1: Biz günahla suçu bazen karıştırabiliyoruz ya da insanların aklına geldiği zaman günah dediği şeyler genellikle adam öldürme, cinayet, işte hırsızlık, ne bileyim başkalarına verilen zararlar, büyük olayları genellikle günah diye düşünüyor ama bunlar sırf günah olarak Hristiyanlık bakış açısıyla böyle düşünmüyoruz. İnsanların Tanrı'nın ve bir ülkenin yasalarında konulan o yasanın sözlerine göre ya da verilen o yasanın maddelerine göre bunları uymadığı zaman bir insan nasıl suçlu duruma düşüyorsa günah da Tanrı'nın yasasına ya da Tanrı'nın ahlaki yasalarına, kutsal yasalarına aykırı olan bir davranış, bir düşünce, bir tutum yapmanın bunların tümünü biz günah diye ifade ediyoruz.
0: Ve aslında orayı belki biraz daha açmak gerekebilir. Suç, yani günah tabii ki suç dediniz ama bir de sadece işte adam öldürmek gibi ya da cinayet gibi şeyler olmadığını söylediniz.
1: Evet.
0: Başka ne günah olabilir? Yani daha derin bir şey mi var günahın?
1: Yani günah dediğimiz zaman kutsal kitapta iki tane tanımı var, iki türü var. Aslında bunlardan biri ihlal üzerine söyleniyor. Tanrı'nın emirlerine itaatsizlik anlamında gelir. Tanrı'nın emirleri neyle ilgili? Sadece dini, yani Tanrı'nın önünde yaşantımızla ilgili ritüeller, tapınmayla Tanrı önünde yaşantımızla ilgili değil, insan komşularımızla ilişkilerimizde yaptığımız bütün adımlarda, işlerimizle ilgili bütün konuları kapsayan Tanrı'nın verdiği emirler, yasalar vardır. Ve bunları ihlal ettiğimiz zaman bunlar günah olarak ifade ediliyor. Bir de eksiklik diye bir tanımı var, bir türü var. Bu da Tanrı'nın standartlarına erişememek anlamına geliyor. Tanrı'nın bizden beklediği, insanın da beklediği bir standart var, yaşantı biçimi var. Buna erişememek de, bu eksiklik de günah olarak ifade ediliyor. Tabii bunlar çeşitlilik yapsa kutsal kitapta bununla ilgili çok örnekler var Tanrı'nın bize verdiği. Özellikle Romalılar 3. bölüm 23. ayette Pavlus diyor ki hepimiz günah işledik, Tanrı'nın yüceliğinden mahrum kaldık derken aslında burada Tanrı'nın standartlarına erişememenin eksikliği hakkında bize paylaşıyor.
0: Ve aslında günahın bir yürek problemi olduğunu da biliyoruz. Yani İsa Mesih de aslında günahın yürekten kaynaklandığını açıkça söylüyor. Biz belki sadece eylemlere, fiili şeylere odaklanıyoruz ama temelde yürekle alakalı bir problem var. Yani
1: eski anlaşmada genellikle insanlar eylemleri günah diye hitap ediyorsa İsa Mesih geldiği zaman bunların düşünce olarak yüreğimizde düşünüp bunu yapmasak bile aslında günah işlediğimiz anlamına geldiğini bize vurguluyor. Biraz daha hassas ol, sadece az önce sizin de vurguladığınız gibi eylemle sınırlı kalmıyor. O günahlı yüreği, düşünce yüreğimizde izin vermemiz bile günah olarak geçebiliyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Hatta aslında müjde kitaplarında İsa'nın verdiği bu konuda çok ciddi örnekler var. Örneğin mesela Eski Ayet'te diyor ki işte zina etmeyeceksin denildiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki bir kadına şehvetle baktığınız zaman onunla yüreğinizde zina etmiş olursunuz. Ya da adam öldürmeyeceksin denildiğini duydunuz ama kardeşiniz öfkeleniyorsanız aslında bir şekilde yüreğinizde onu öldürmüş oluyorsunuz. O sizin için belki ölmüş bir insan gibi oluyor. Onu kırmış oluyorsunuz. Bunu görüyoruz. Aslında tamamen yürekle alakalı da bir durum. Yüreğin burada çok büyük bir önem taşıdığını görüyoruz. Aslında İsa az önce söylemeye çalıştığım gibi problemi fiili durumlardan ziyade daha da işin kökenine götürüyor. Yani aslında belki hastalığın semptomuyla uğraşmıyor da direkt o hastalığa sebep olan şey kaynakla İsa'nın mücadele ettiğini, bu konuda bizi değiştirmeye çalıştığını görüyoruz. Şuna belki sormam gerekebilir burada Nuh Bey. Günahı biz bazen sadece böyle bak bir hata, basit bir hata, ne olacak hepimiz insanız gibi algılıyoruz. Günah basit bir hata mıdır yoksa çok ciddi bir boyutu var mı?
1: Yani hemen cevap vermek gerekirse aslında günahı basit bir hata ya da yanlışlık olarak Hristiyanlıkta görmüyor. Yani öyle bir şey olarak görmüyor. Yani günah Tanrı'nın kutsal ve ahlaki yasalarına doğrudan bir itaatsizlik, isyan ve sapma olarak anlaşıldığı için derin bir manevi boyutu var, ruhsal boyutu var. Ve bu toplumların yaptığı bir yanlış ya da basit bir insanın yaptığı bir hata değil. Bunun ciddi bir suç olarak değerlendiriliyor Tanrı'nın önünde. Ve bunun etkileri de sonuçları da ciddi olabiliyor. Genellikle günahın basit bir hata değil, Tanrı'ya karşı bir isyan olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Tanrı'nın koyduğu yasa var ve insanlar onu öğrenmek istemiyor, onu uygulamak istemiyor. Bu bir anlamda Tanrı'yı yok saymak anlamına geliyor, isyan etmek anlamına geliyor. Ve bu yüzden hata diyemeyiz. Mesela bizler ülkemizdeki bazı yasaları bilmiyoruz, öğrenmek istemiyoruz ama onları ihlal ediyoruz. Ama bu bizi suçsuz saymıyor değil mi?
0: Evet.
1: Ne oluyor? Çünkü sen o yasaya uymadıysan aslında bir anlamda suç işlemiş oluyorsun. Yasaya karşı gelmiş olsa onun bir cezası var. Aslında bizim yaptığımız hata deyip basit deyip bilmiyordum deyip bu şekilde geçiştirilecek bir şey değil. Tanrı'ya isyan olduğu için mutlaka onun bir bedeli var. Bir Tanrı otoritesine karşı çıktığımız için. O yüzden basit bir hata diyemeyiz. Aynı zamanda bizler günahın basit bir hata olmamasının sebebi Tanrı'dan uzaklaşıyoruz. Bizim ilişkimiz onun kutsallığından, onunla olan ilişkimizin kesilmesine sebep olduğu için bir anlamda bu hata ya da basit bir şey olarak göremiyoruz. Onun sonucu Tanrı'yla aramızdaki ilişkinin kopması bizim hayatımızda da çok olumsuz etkileri olabiliyor. Ve bu ruhsal ölüme ya da bedensel ölüme kadar gidebilecek bir sonuç doğurabiliyor.
0: Ve aslında bu günah problemi bugün yani tüm insanlığın maalesef Tanrı'dan uzak olmasının, Tanrı'nın bereketlerinden uzak olmasının, sizin bahsettiğiniz gibi aslında ölmemizin yani sonsuz yaşamı kaybetmemiş olmamıza sebep veriyor temelde. O yüzden biz bazen basit bir hata gibi algılıyoruz ama aslında o günahla her türlü düşünce ve tavır bizi iyice Tanrı'dan uzaklaştırıyor. Tövbe etmediğimiz sürece, Mesih İsa'ya iman etmediğimiz sürece aslında bizi maalesef sonsuz ölümün içerisine sürüklüyor. Bu konuda belki şeye girmemiz gerekebilir. Orada hem günahın kaynağı ne? Orada kutsal kitapta nerede görüyoruz? Hem de bugün üzerinde aslında sadece günah kavramı üzerinde durmayacağız. Kibir ve alçak gönüllülük üzerinde duracağız ilk bölümümüz olarak. Hem de kibrin kaynağı ne? Çünkü orada ikisinin böyle bir eşleştiğini görüyoruz. Ona belki kısaca bahsedebiliriz ondan.
1: Aslında yaratılış bölümüne baktığımız zaman Tanrı insanı yarattığında, Adem ve Havva'yı yarattığında onlara birçok özgürlük verdi. Ve o özgürlüğün içerisinde yapmaması gereken bir konuda onları uyardı. İtaatsizlik etmesi, iyi ve kötü bilme ağacının meyvesinden yemeyin dedi. Yediğiniz gün kesinlikle öleceksiniz. Bu Tanrı'nın verdiği bir yasaydı. Ve buna itaat etmesini Tanrı bekledi ama Tanrı onlara o kadar çok bolluk verdi ki bu onların ilgisini çekmeyecek bir şeydi. Ama insanlar ne yaptılar? Tanrı'nın verdiği sözü işte şeytanın ayartması olabilir ama şeytan asıl suçlu değil. Çünkü onun ayartmasını kabul eden insanın ne olmuş oluyor? Tanrı'nın sözüne itaatsizlik ederek Tanrı'nın o verdiği söze karşı geliyor ve bunu yemiş olarak günah işlemiş oluyor. Bu aslında Şeytan onu ayarttırırken insan Adem ve Havva'ya onlara söylediği söz, eğer bunun meyvesini yerseniz Tanrı gibi olacaksınız diye bir ifade kullanıyor.
0: Evet.
1: Yani günahın ilk düşüşü Tanrı gibi olma isteğinden kaynaklanıyor ve Adem ve Havva Tanrı'dan bağımsız olarak Tanrı gibi olma o kibirli, gururlu yürekten dolayı bu adımı atıyor ve bu hem günahın başlangıcı hem de gururun nereden çıktığını bize gösteren kaynak oluyor. Hı hı.
0: Ve aslında şeytan da bu yüzden düşmüştü değil mi?
1: Çok doğru. Bey. Yani Tanrı onu yüce bir melek olarak yarattı. Ona çok büyük yetki güç verdi. Ama evet, şeytan Tanrı'nın bağlılığından, Tanrı'nın egemenliğinden bağımsız olarak Tanrı gibi olma arzusuna kapıldı. Çünkü özgür irade var bizde. Ve şeytan da bunu kullanarak kendisi Tanrı gibi olmak istedi. Ve sonra cennetten kovuldu. Bu tabii ki gururun, kibirin kaynağından dolayı düştüğü için. O da insanları bu yöntemle günaha düşürmeye çalışıyor. Hı. Tanrı gibi olma, yükselme gibi arzularla evet, insanı günaha düşürmeye evet, çalışıyor.
0: Aslında bu arzular bugün de devam ediyor gibi değil mi? Hepimiz aslında bir şekilde Tanrı gibi olmaya çalışıyoruz yaşamımız içerisinde. O kibri görüyoruz.
1: Mutlaka. Değil mi? Yani aslında kibrin kaynağı bugün de içimizde var. Çünkü insan kendi yeterliliği, yani yeteneklerine güvenmesi, aşırı güvenmesi ve bu yetenekleri, başarılarına güvenerek Tanrı'yı yok sayması aslında bir anlamda her şeye mutlak güç ben olmak istiyorum. Her şeyi kendi hayatımı, kendi isteğime göre, kendi bildiğime göre yaşayacağım demek. Tanrı'yı o aradan çıkartıp aslında kendisi Tanrı'ymış gibi her evet, şeyi karar verip, her şeyi yargılayıp, her şeyi istediği gibi yapma düşüncesi ve elde ettiği başarılarda Tanrı'nın hiçbir yardımı yokmuş gibi düşünmesi.
0: Doğru.
1: Bu halen bizim içimizdeki o gururun kaynağının etkileri diyebiliriz.
0: Evet. Ve bu halbuki aslında günah problemi büyük bir sorunu doğuruyor aslında. Şeytandan bahsettik. Şeytan bir ışık meleği olarak yaratılıyor. Yani Tanrı zaten kendisi kötü olmadığı için kötü herhangi bir şey yaratmıyor. Bugün belki farklı inanç sistemlerinde de farklı görüşlerde sanki Tanrı şeytanı şeytan olarak yaratmış gibi düşünülüyor ama halbuki maalesef ışık meleği olduğu halde kibre kapılıp Tanrı gibi olma isteğine kapılıp düştüğünü ve bunun ne kadar büyük bir problem doğurduğunu görüyoruz. Biz de kendi yaşamımızda aynı şeyi görüyoruz. Peki Tanrı bu kibir yerine ne istiyor Nuh Bey? Yani Tanrı'nın isteği nedir?
1: Tanrı'nın bizden istediği şey kendi karakterinde olan, kendi özünde olan şeylerin bizim hayatımızda olması. Yani bizi başlangıçta yarattığı o amaçtaki gibi yaşamamızı istiyor. Kibirin karşı zıttı alçak gönüllülüktür. Yani gururun karşı alçak gönüllüktür. Tanrı bizim tam bir teslimiyetle onun önünde alçak gönüllü olmamızı istiyor. Ve kutsal kitapta açıkçası bize öğrettiği şey de alçak gönüllü olmaktır. Tanrı'nın İsa Mesih'in karakteri olan o alçak gönüllü bir o erdemi kendi hayatımızda yaşamamızdır. Yakup 4. bölüm 6. ayette şöyle bir kutsal kitapta ayet var. Tanrı kibirlere karşıdır ama alçak gönüllere lütfeder. Yani buradan da zaten görüyoruz gurura karşı olan, karşı duran, onu beğenmeyen bir Tanrımız var. Ve onu tiksindirici gören bir Tanrımız var. Çünkü Tanrı'nın tiksindiği 7 şey içerisinde en başta kibir geliyor, gurur evet, geliyor. Ama Tanrı'nın bizden istediği erdemlerden biri de o gururun tam karşıtı olan alçak gönüllü olmamızı istiyor. Bu alçak gönüllü olmak Tanrı'ya olan bağlılığı kabul etmek ve kendi sınırlarının farkında olmak anlamında geliyor. Yani kişi kendisini olduğu yerden yüksek saymak değil de kendini olduğu gibi kendi kişiliğini sınırlarını bilecek ve Tanrı'ya olan bağlılığını da sürdürmesi bu alçak gönüllülük diye anlatabiliriz.
0: Ve aslında alçak gönüllülüğün bütün erdemlerin temeli olduğunu görüyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Yani biz bugün herhangi bir konuda Tanrı'nın erdemlerini yerine getirebilmek istiyorsak en temelinde alçak gönüllü olmamız gerekiyor. Sizin bahsettiğiniz gibi kendi sınırlarımızı bilmemiz gerekiyor. Kendi aciziyetimizi bilmemiz gerekiyor. Ve en başında kendi günahkarlığımızı belki kabul etmemiz gerekiyor. Tanrı'ya olan ihtiyacımızı hatırlamak için konuda. Ve İsa Mesih'e baktığımız zaman aslında İsa Mesih de o Tanrı'nın krallığını alçak gönüllülük üzerine kuruyor değil mi? Yani kendisi bu dünyaya geldiğinde en büyük o alçak gönüllülük örneğini gösteriyor. Kutsal kitabın deyimiyle diyor ki Tanrı olduğu halde ululuğunu bir yana bırakıp aslında çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğdi diyor.
1: Evet.
0: Burada İsa Mesih de bunu çok iyi bir şekilde görüyoruz. Öyle ki aslında bizi Tanrı'dan uzaklaştıran o problemden, o günahtan, o asli günahtan, Adem ve Havva aracılığıyla insan soyuna giren Ve bugün de bizim maalesef aslında kötü meyveler vermemize sebebiyet veren o günahtan bizi kurtaracak, kurtarıcı olarak Mesih İsa bu dünyaya geldi. Bir bakireden doğdu, birçok mucize yaptı. Aslında ölüleri bile diriltecek mucizeler yaptı. En önemlisi çarmıhta tüm insanlığın günahlarının kefaretini ölüp üçüncü gün dirilerek ödedi. Diri olarak göğe alındı ve bir gün tekrar geri gelecek. Aslında ve bütün bu temeli İsa Mesih'in alçak gönüllülük üzerine kurduğunu görüyoruz. Çok ilginç. Mesela bu programın kaydedildiği dönemde aslında ilerleyen dönemlerde Noel dönemi de gelecek. Orada da İsa'nın doğuşunda da onu hatırlıyoruz aslında. Evet. Yani bir yemlikte handa yer yoktu. Evet. Ona Tanrı olduğu halde öyle bir doğumu tercih etti.
1: Birçok insan saraylarda doğmak ister ya da yüce bir varlığın olması gereken yer saray ya da pahalı görkemli yerler olması gerekirken İsa Mesih'in geldiği fakir bir ailede ve yemlikte doğuyor ve hayatıyla insanlara örnek olacak şey de alçak gönüllülük örneğini gösterir. Senin anlattığın gibi hizmetlerinde olsun, yaptığı insan ilişkilerinde olsun, Tanrı'nın önündeki onun önünde Tanrı'nın iradesine itaat etme konusunda yani kendini alçaltıp insanın yapması gereken şeyleri bize gösterirken Tanrı babaya nasıl bir itaat ettiğini ve onun sözünden dışarı çıkmayan bir hayat yaşaması, bu onun alçak gönüllü hayatını bize örnek gösteriyor açıkçası.
0: Evet. İsterseniz burada bir virgül koyalım. Bir kısa bir ara verelim. Ardından tekrar devam edeceğiz. Tamam. Tekrardan hatırlatayım dinleyicilerimize. Bizleri aslında sosyal medya hesaplarını @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresine iletebilirsiniz. Kısa bir ara, ardından kibir ve alçak gönüllülük konusundan devam edeceğiz.

0: Radyo Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah Verden programıyla tekrar karşınızdayız. Aslında kibir ve alçak gönüllülüğü konuşuyorduk ve ikinci yarımızda sizlerle birlikteyiz tekrardan kısa bir aranın ardından. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin'le birlikteyiz. Ve aslında ilk yarıda neye günah dediğimizden, günahın sadece basit bir hata olup olmadığından ve kibrin kaynağının ne olduğundan bahsettik. Bu konuda Tanrı'nın bizden isteğinin ne olduğundan bahsettik ve alçak gönüllülük kavramını açmıştık. Şimdi biraz alçak gönüllülük kavramını belki açabiliriz, detaylandırabiliriz o konuda. Şu da kibir mi aslında Nuh Bey, onu da sormak istiyorum. Mesela biz belki başarılı bir insan olabiliriz, yaptığımız iyi işler olabilir, yetenekli bir insan olabiliriz belki. Bir şeyi iyi yapınca onunla gurur duymak da günah mı oluyor? Yani bu da kibre giriyor mu? Yoksa burada farklı dengeler var mı?
1: Aslında farklı kelimeler de var. Biz günlük hayatımızda kullanıyoruz. İftihar, övünç, gurur gibi, evet. Ya da gururun içerisinde de olumlu, olumsuz gurur diye de ayırabiliriz. İftihar başkalarının başarılarına duyulan övünç de olabilir ya da gurur duymak da olabilir. Çocuğumla iftihar ediyorum gibi, evet. Yani bunun gibi basit bir anne babanın iftihar etmesi çocuğuyla. Övünç de kişinin kendi ya da başkalarının başarılarından duyduğu memnuniyeti yansıtıyor. Bunlar tabii çok normal şeyler ama gurur içerisinde iki çeşit kişinin olumlu ve olumsuz olarak iki çeşit görebiliriz. Olumlu anlamda gurur, kişinin kendine duyduğu saygı ve onu belirtirken aşırıya kaçmadan bunu ifade etmesi, bu çok normal bir şey. Ama aşırıya kaçan gurur, kibir, başkalarını aşağılayarak, hor görerek, kendini, evet, kendisine ait olmadığı yere yükselterek ve tüm övgüyü kendine almaya çalışmak ve kendini beğenmişlik gibi şeyler olumsuz gururun içine girebiliyor. Olumlu gururu biz günah olarak görmüyoruz. Yani Hristiyanlık açısından baktığımızda olumlu gurur, Tanrı'nın lütfuyla yapılan iyi işlerden dolayı duyulan gurur da olabiliyor. Yani Rab bizim hayatımızda yapıyor, bize iyilikler yapıyor ya da bizi, evet, kullanarak bazı şeyler yapıyor. Başarıya götürüyor ya da başkalarının, mesela sizin hayatınızda Rab'in çalıştığını gördüğümüz zaman bundan duyduğumuz gurur günah olarak değil. Çünkü Tanrı'nın senin hayatında ya da benim hayatımda yaptığı lütfundan dolayı, ben hak etmediğim halde bana gösterdiği iyiliklerinden dolayı ulaştığım başarılar olabilir. Bunları övgüyle bahsedebiliriz. Paulus bununla ilgili olarak Galatyalılar 6. bölüm 4. ayette diyor ki, herkes kendi yaptıklarını denetlesin. O zaman başkalarının yaptıklarını değil, yalnız kendi yaptıklarıyla övünür. Gurur biraz başkalarıyla kendini kıyaslayıp, doğru, böyle, evet, kendini yukarıya çıkartmak, o aşağılık duygusundan kurtulmak için de yaptığımız bir ifade olabilir. Ama Paulus bunu çok iyi bildiği için Galatya Kilisesi'ne diyor ki, siz başkalarına bakmayın, başkalarının yaptıklarına bakmayın, kendi, evet, yaptıklarınızı denetleyin ve Tanrı'nın sizin için yaptıklarını düşünüp bunlarla övünebilirsiniz. Yani Tanrı senin hayatında yaptığı işlerle Tanrı'ya karşı övgünüzü ya da övüncünüzü ithaf edebilirsiniz. Ama olumsuz gurur, asıl sorun burada, çünkü insanları aşağılayan, onları hor gören, Tanrı'nın yarattığı, hani Tanrı'nın benzeşinde yaratılan insanı sınıflandırmak gibi ya da onları aşağılamak gibi olan bu tavır aslında günah olarak hitap ediyoruz. Ve Süleyman Özdeyişlerinde 16. bölüm 18. ayette, gururun ardından yıkım, kibirli ruhun ardından düşüş gelir. Ve genellikle bu tarz insanların ruhsal bir düşüş ya da hayatlarında bir yıkıntı ya da sorun çıktığını genellikle görürüz. Bu olumsuz gururun etkileri insan hayatında da olumsuz bir şekilde yansıdığını da görebiliyoruz.
0: Yüceliği Tanrı'ya vermek, değil mi? Çok önemli bir şey, çok kıymetli bir şey. Siz de dediniz, biz belki kendimizi insanlarla kıyaslıyoruz, onlarla bir rekabet ediyoruz gibi. Ama değerimizi Tanrı'da aradığımız zaman buna da ihtiyacımız olmuyor aslında. Kendimizi yormamıza gerek olmuyor. Bugün maalesef herkes bir... Baktığınız zaman bir rekabet, bir yarış içerisinde, büyük bir tempo, ben ondan daha iyi olacağım, onu geçmem lazım. İş dünyası da tabii ki böyle sürekli bir rekabet halinde ama yüceliği Tanrı'ya vermek her zaman, zaten ben bir şey yapmasam da Tanrı beni seviyor, zaten bana değer veriyor, bu bilinçli olmak da çok kıymetli.
1: Ve bu olumsuz gururun bir etkisi de gösteriş için bazı eylemleri yapmak. Yani içten olan bir eylem değil. Gösteriş için yaptıkları için kişi kendini yüceltmek için bu şeye giriyor. Sürekli benim konumuyla ilgili yaptığı başarılar insanlara böyle övünerek, gösteriş yaparak yapması da onun o olumsuz gururun etkileri hayatında gösteriyor.
0: Doğru. Evet. Aslında İncil'e baktığımız zaman İncil'de İsa'nın alçak gönüllülükten bahsederken insanın kendisini aşağılamasından bahsetmiyor.
1: Mutlaka.
0: Tam tersi diyor ki, eğer kendinizi alçaltırsanız yüceltileceksiniz aslında. Günün sonunda Tanrı tarafından yüceltileceksiniz. Daha büyük bir onura İsa bizi götürüyor. Burada onu görüyoruz. İnsanlar tarafından tabii ki, yani insanların gözünde de iyi bir konumda olabiliriz ama asıl kalıcı olan o onur Tanrı tarafından, değil mi? Onurlandırılmak işte. Kutsal Kitap bahsediyor ya, aslında hükümdarların hükümdarı, Rablerin Rabbi, kralların kralı tarafından bizzat bir taçla onurlandırılmak aslında çok büyük bir şeref, çok büyük bir şey. Bu konuda da yine İsa Mesih'in bize bunu öğrettiğini görüyoruz. Şey konusunda belki girmem gerekebilir. Yani bugün kibir insanlarla ve Tanrı ile olan ilişkimizi nasıl etkiliyor Nuh Bey?
1: Yani bu Tanrı ile olan ilişkimize baktığımız zaman kişi kendini Tanrı gibi görmesi, yani Tanrı ile eşit görmesi ya da ondan daha üstün görme eğilimini biz kibir dediğimiz için, bu tabii ki Tanrı ile ilişkilerimizi koparacaktır. Yani kibirin olduğu yer, günahın kaynağını aslında kibirden olduğunu biz başlangıçta söyledik. Bu Tanrı ile olan ilişkimizin kopmasına sebep olacaktır. Ve ben az önce söylediğim gibi Özdeyişler 6. bölüm 16. 17. ayette Tanrı'nın tiksindiği 7 şeyden bahsediyor ve bunun en baştaki gururlu gözler diye hitap etmesi, Tanrı'nın tiksindiği şeyi yapmak tabii ki Tanrı ile olan ilişkimizi de koparacaktır. Tanrı ile ilişkimiz kopması da ondan gelecek lütfun, sevincin, bereketin, tatminliği kaybetmek anlamına gelecektir. İnsan ilişkilerine baktığımız zaman kişi kendilerini başkasına üstün görmesi, aşağılaması, hor görmesi tabii ki insan ilişkilerinde de kopmalara sebep olacak, kavgalara sebep olacak, kızışmalara sebep olacak. Ve bu toplumda birçok sorunun da aslında kaynağı diyebiliriz. Bazı insanlar gururundan dolayı kendine yediremeyip yaptığı bazı davranışlar çok yanlış ahlaksızlıklara ya da başka boyutlara gidebiliyor. Bu anlamda baktığımız zaman topluma da bireye de çok büyük zararlar verebilecek etkisi var.
0: Evet. Peki nasıl alçak gönüllü olabiliriz Nuh Bey?
1: Nasıl alçak gönüllü olabiliriz? Aslında sizin de az önce söylediğiniz gibi İsa Mesih'in kendisi alçak gönüllülük örneğini bize gösterdi. Hem öğretilerinde hem örneklerinde bize gösterdi. Ben kendi hayatıma baktığım zaman alçak gönüllüyü öğrenmek için Mesih'in, İsa Mesih'in sözlerini daha çok okuyarak, onun karakterinin, onun eylemlerinin nerede nasıl davrandığına bakarak yaşamaya çalışıyorum. Ve Kutsal Kitap'ta bize diyor ki Matta 11:29'da ben yumuşak huylu ve alçak gönüllüyüm. İsa Mesih kendisi hakkında zaten ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm derken alçak gönüllü öğreneceğimiz kişinin kim olduğunu gösteriyor.
0: Doğru.
1: İmanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa'ya bakarak ve onun öğretişlerini hayatımızda örnek alırsak aslında alçak gönüllü olmak için de bir adım olabiliyor. Bir diğer şey de Tanrı'nın varlığını hatırlamak, Tanrı'nın ne kadar yüce bir varlık olduğunu, onun önünde olduğumuzu, onun bize gösterdiği merhameti, onun bize olan lütfunu hatırladığımızda kişi Tanrı'ya baktıkça kendi varlığının nasıl bir varlık olduğunu anlayabiliyor. Tanrı'nın yüceliği karşısında, Tanrı'nın yarattığı o iyiliği karşısında insanın nasıl bir varlık olduğunu anlayabiliyor. Bu da onlarda bir alçak gönüllülük yaratabilir diye düşünüyorum.
0: Ve aslında temelde belki şeyi de özetleyecek olursak bizi Tanrı'dan uzaklaştıran temel faktör de bu kibirdi maalesef. O kibre kapıldık. O kibir yüzünden Tanrı'dan uzaklaştık. Yani şeytan da aslında şeytan olmasının sebebi, normalde bir ışık meleği iken şeytan olmasının sebebi bu kibirdi. Tanrı gibi olma isteğine kapıldı ve bu kibir onu Tanrı'dan uzaklaştırdı elbette ve maalesef kendi yaşamında da acıları getirdi, o Tanrı'dan uzaklaşmanın getirdiği o kötülükleri getirdi ve bunun gibi Adem ve Havva'yı da kendisinin ayarttığını görüyoruz. Adem ve Havva da aslında Tanrı gibi olma isteğine kapılarak Tanrı'nın yeme dedikleri o ağacın meyvesinden yiyerek kibre kapıldıklarını görüyoruz. Ve bu temelde onları Tanrı'dan uzaklaştıran faktör oluyor. Yani bugün biz kibri ele alıyoruz ama belki kibrin o kadar belki ölümcül olduğunu düşünmüyor olabiliriz. Ama kibrin ne kadar ölümcül bir şey olduğunu, aslında bizim sonsuz yaşamımızı kaybetmemize sebebiyet verdiğini ve bugün biz neden ölüyoruz, neden hastalıklar var, neden belki dünyada bu kadar yozlaşmışlık var, neden adaletsizlik var diye düşündüğümüz zaman hepsinin temelinde Tanrı'dan uzak oluşumuz olduğunu görüyoruz. Ve burada aslında buna temel sebebiyet veren şey de bu kibir. O zaman bizim Mesih İsa aracılığıyla, Mesih İsa'ya iman ederek, Tanrı'nın vaat ettiği kurtarıcı olan Mesih İsa'ya iman aracılığıyla kurtulduğumuzu, aslında kendi iyi işlerimizin bile bugün artık kirli olduğunu, Belki kendimizi gururla yaptığımız o işlerin bile kirli olduğunu, Tanrı katında aslında bir kıymeti olmadığını görüyoruz. Ve bizim Mesih İsa'ya iman etmeye ihtiyacımız var. Mesih İsa'ya iman ettiğimiz zaman Tanrı ile tekrar barışmış oluyoruz. Ve yaşamımız da değil mi, alçak gönüllülüğe doğru evrilmeye başlıyor. Mesih'e baktığımız zaman aslında şeytanın kibrederek düştüğü, Adem ve Havva'nın kibrederek düştüğü günaha karşı alçak gönüllülükle yanıt verdiğini görüyoruz. Bu da ilginç bir nokta. Belki bu konuda kısaca özetlemek isterseniz bugün Nuh Bey, ne diyebiliriz yani? Bugün kibirden konuştuk, günah kavramından konuştuk. Kısaca ne diyebiliriz yani? Nasıl alçak gönüllü olabilirdik ve İsa'da o alçak gönüllülüğü nasıl gördük? Ya da İsa'yı tanımanın önemi ne burada? Mesela ilk defa dinleyenler olabilir bizi. İsa'yı tanımak neden bu kadar önemli?
1: Yani biz Tanrı'nın insanı yarattığı bir amaç var. Sadece yeme içme ya da çalışmak değil, Tanrı'nın amacı. Tanrı'nın isteğini, Tanrı'nın iradesini de hayatımızda uygulamak, Tanrı'yla beraber bir ilişki yaşamaktı, doğru bir ilişki yaşamaktı. Ve bunu bozan şey aslında gurur ve günahtan kaynaklandı. Çünkü Tanrı'yla ilişkinin kopmasının sebebi günahtı ve bu gururdan, Tanrı gibi olma isteğinden kaynaklanmıştı. Ve bu uzun bir süreç boyunca insanların Tanrı'ya gelmesine, onun lütfunu almasına, onun yardımını almasına, Tanrı'nın insanı yarattığı amaca göre yaşamasına engel oldu. Tanrı birçok peygamber gönderdi, birçok yöntemlerle konuştu ama insanlar nasıl alçak gönüllü olacağını bir türlü öğrenemedi. Ama İsa Mesih Tanrı'nın oğlu olarak yeryüzüne geldiğinde alçak gönüllülüğün bizim düşündüğümüzden çok farklı olduğunu gösterdi. Evet. Az önce siz de değindiniz, aslında İsa Mesih beden alması tanrısallığını bir kenara bıraktı. Yüceni, yani bir insanın yüce, alçak bir yerden yüksek bir yere çıkmasını arzular. Herkes evet, kral doğru. olmak, herkes doğru. yüce bir varlık olmak ister. Ama İsa Mesih Tanrı'yken insan olmayı seçti. Zayıf, sınırlanacak, güçsüz ya da anlatabileceğim. Yani biraz daha Tanrı'yla kıyaslanamaz ama biraz daha aşağılık olan, belki kelime uymayacak ama biraz bu aşağı olan bir varlığı seçmesi Tanrı'nın
0: kendisini insan, alçaltması.
1: Yani bunu ifadeye kullanmak istedi. Bu bize onun alçak gönüllü olduğunu gösteriyor. Yemlikte doğması, az önce sizin söylediğiniz gibi, ama İsa Mesih'in asıl öğrenecek şey, İsa Mesih geldiği zaman bize nasıl Tanrı ile ilişki yaşayacağımızı Tanrı sözlerine itaat ederek bize gösterdi. Alçak gönüllülüğün kaynağı da Tanrı'nın önünde kendimizi boyun eğmek, onun iradesine, onun otoritesine boyun eğmek olduğunu gösterdi. Ve en son söyleyeceğim şey, İsa Mesih dedi ki ben hizmet edilmeye değil hizmet etmeye geldim. Bu alçak gönüllü olmanın, bu kendimizi daha çok Tanrı'nın önünde hem de insanların önünde alçak gönüllü yapmanın en önemli yöntemi hizmet almak değil de ne kadar yüce bir sıfatın da olursa olsun ya da ne kadar iyi bir mevkide çalışıp ya da iş sahibi zengin de olabilirsin ama Mesih'in bize gösterdiği şey başkalarının ayaklarını yıkayabilecek, başkalarına hizmet edebilecek şey alçak gönüllü İsa'dan öğrenebileceğimiz bir yöntem olabilir.
0: Evet, aslında bugün dinleyicilerimizi de teşvik etmek istiyoruz. Belki henüz İncil okumadıysanız İncil okumaya başlayabilirsiniz. Tanrı'ya bu fırsatı verebilirsiniz aslında Tanrı sözüne karşı. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Orada size yardımcı olmaya çalışırız bu konuda. Çok teşekkür ediyorum Nuh Bey.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bugün için günah kavramı hakkında konuştuk. Kibir ve alçak gönüllülük üzerine. Ben Aydın Kutlu, konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin'di ve dilimiz döndüğünce aslında günah kavramı hakkında konuştuk. Kibir ve alçak gönüllü konularına da girdik. Ve en önemlisi Tanrı'nın isteğinin alçak gönüllü olmamızı olduğunu fark ettik. Ve bütün erdemlerin temelinin de alçak gönüllülük olduğunu fark ettik. Aslında bugün biz yaşamımızda erdemlerin olmasını istiyorsak, belki iyi bir insan olmak istiyorsak gerçekten, temelde bu alçak gönüllü oluşumuzun olması gerektiğini hatırlıyoruz baktığımız zaman. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Günah ve Erdem programıyla karşınızdaydık. Esen kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Yaratılıştaki amacımız nedir? Tanrı yarattıkları ile bize anlatmak istediği mesaj nedir? Tanrı'nın doğruluğu nedir? Rab adaletini sağlar mı? Ya özgür irade? Ve daha birçok konuda sizinle Tanrı'nın karakterini ve doğasını konuşacağız. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Araştırmacı, yazar, sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Hoş geldin Murat Bağır.
1: Hoş bulduk. Dinleyicilerimize esenlikler diliyorum.
0: Evet, Tanrı'nın Öğretisi programı bu ve bugün yine sizinle Tanrı'nın işlerine bakacağız. Bugün yeni bir sayfa açtık. Ama oraya geçmeden önce, programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com adresinden yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet Murat Bağır, bugün özgür irade konusunda konuşacağız, doğru değil mi?
1: Evet, Tanrı'nın sağlayışı konusunda, hani Tanrı'nın özgür irademizle işbirliği yapması konusunda konuşacağız.
0: Evet, şimdi tabii ki benim de sorularım var. Bu aslında önemli bir konu. Hem Hristiyanlık doktrinin içerisinde hem de diğer konular açısından da. Eğer özgür irade Tanrı'nın insanlara geleceklerini gerçekten etkileyecek seçimler yapma fırsatı verdiği anlamına geliyorsa, o zaman evet, insanların özgür iradesi vardır diyebiliriz. Ama burada bir tanım yapalım istersen. Özgür irade nedir Murat? Neyle bağlı, neye bağlıdır? Biz neye dikkat etmemiz lazım? Bunu birazcık çalışalım, etüt edelim. Dinleyicilerimiz de eminim bu konuda kafalarındaki soruların cevaplarını görmüş olurlar.
1: Şimdi Tanrı insanı yarattığında kendi suretinde ve kendi benzerliğinde yarattı. Biz yaratılış, yani Tanrı'nın doğasına baktığımızda, daha doğrusu Tanrı'nın özelliklerinden bir tanesi de özgür olmasıydı. Kendi kararını vermesi. Dolayısıyla Tanrı insanı yarattığında, kendi benzerliğinde suretini yarattığında, insana da bu özgür olabilme şeyini, karakterini, niteliğini insanın doğasına verdi. Dolayısıyla yani Adem ve Havva ilk yaratıldığında özgür iradeleri vardı. Fakat bu özgür iradelerini kullanarak günah işlediler, Tanrı'ya isyan ettiler. Neticede bu isyanların neticesinde, bu günahın neticesinde tabii doğaları bozuldu. Yani çünkü ölüm onların doğalarına girdi. Dolayısıyla doğaları bozuldu ve bir yozlaşma girdi. Bu tabii ki bu günah insanın özgür iradesini etkiledi. Çünkü hepimiz artık günaha eğilimliyiz. Günaha yönelik insanlarız. O yüzden kurtarıcıya ihtiyacımız var. O yüzden İsa Mesih geldi. Ama insanın özgür iradesi yani tamamen ortadan kalkmadı. Çünkü o bizi insan yapan, insanı insan yapan özelliklerden bir tanesi. Yani Tanrı'nın bize verdiği özelliklerden bir tanesi. Neticede günaha eğilimliyiz. Daha çok günahsal benliğe eğilimli şeyleri arzuluyoruz ama özgür irademiz ortadan kalkmadı. Çünkü özgür irade ne demek? Yani seçim yapabilme özgürlüğü. Yani şunu seçmek özgürlüğüm varken başka bir şeyi seçme özgürlüğü de olabilmesi lazım ki biz özgür iradeden konuşabilelim.
0: Yani özür dilerim, burada lafını kesiyorum ama aynı zamanda özgür irade insanlığın istediği her şeyi yapabileceği anlamına da gelmiyor tabii ki, değil mi bunun içerisinde?
1: Şöyle, insanın kapasitesi sınırlıdır. Yani Tanrı'nın her şeye gücü yeter ama hani bizim insan olarak gücümüz, kapasitemiz sınırlıdır. Yani ben her şeyi yapamıyorum. Mesela ben şu anda burada bulunabiliyorum ama başka bir yerde bulunamıyorum insan olarak. Veya işte benim aklımın sınırı var, bilgimin sınırı var, fiziksel kuvvetimin sınırı var. Yani veya bana verilen imkanların bir sınırı var. Hani o sınırlar içerisinde insanın özgür iradesi sınırlı bir özgür irade. Yani evet. Tanrı'nın özgür iradesiyle karşılaştıramayız. Sınırsız bir bu şey demek değil. İnsanın özgür iradesinin var olması demek insanın her şeyi yapabileceği anlamına gelmiyor. Çünkü biz sınırlı varlıklarız. O bize verilen sınırlar içerisinde yapabileceğimiz şeyler içerisinde yapabiliyoruz. Mesela kahve içme özgürlüğüm var, su içme özgürlüğüm var. Hani onlardan birisini seçme özgürlüğüm var. Yani seçebilirim. Ama şu anda başka bir şey yok mesela. Başka bir şey yapamıyorum. Yani o şekilde özgür irade, neden özgür irade var? Çünkü Tanrı bizi seviyor. Yani eğer bizi sevmeseydi bize özgür irade vermezdi. Çünkü Tanrı gerçek bir karşılık istiyor bizden. Gerçek bir sevgi istiyor. Yani eğer biz özgür irademiz olmasaydı, biz robot gibi Tanrı bizi programlasaydı, o zaman ona karşı olan karşılığımız, imanımız, sevgimiz de gerçek olmazdı. Gerçek bir sevgi, gerçek bir iman olmazdı. Ama Tanrı bize o iradeyi verdiği için, eğer Tanrı'yı seviyorsak, Tanrı'ya bir karşılık veriyorsak, bu gerçek bir sevgi, gerçek bir iman oluyor. O zaman değerli bir şey oluyor. Dolayısıyla insanın özgür iradesi sınırlıdır. Ama o sınırlar içerisinde bir özgürlüğümüz, yani seçme özgürlüğümüz var. Ama tabii ki her zaman, yani daha önce de söylediğim gibi yine tekrar etmeliyim. Bizim özgür irademiz yani günaha da eğilimlidir. Yani günah tarafından etkilenmiştir. Genellikle günahlı benliğimizin ihtiyaçlarına karşılık verecek şeyleri arzuluyoruz ve istiyoruz. Ama Tanrı'nın sağlayışı açısından bunu düşündüğümüzde yani Tanrı insanın özgür iradesini dışarıda bırakmaz. Yani ona imkan verir, onu devam ettirir. Yani bizim irademizi direkt yok etmez. Ve bizim yerimize iradede bulunmaz. Tanrı bizim irademizi, özgür irademizi kullanmamıza saygı gösterir. Çünkü o verdi bize. Ve o özgür irademizde hareket etmemizi ister. Ama bu bize bir sorumluluk getiriyor. Çünkü özgür irademizde seçimler yapıyoruz. O zaman o yaptığımız seçimlerin sorumluluğunu üzerine alıyoruz. Yani doğru, iyi şeyler seçebiliriz, kötü şeyler seçebiliriz. Yani seçtiğimiz şeylerin sorumluluğu da üzerimizde oluyor. Eğer Tanrı bizim adımıza her şeye karar verseydi, o zaman bu özgür irade, gerçek bir özgür irade olmayacaktı. O zaman sorumlu da tutulmayacaktık. Çünkü onu ben gerçekten seçmedim. Tanrı benim adıma seçti. O zaman Tanrı sorumlu olacaktı. Ama Tanrı bizim irademizle işbirliği yapar. Yani o irademizi kullanmamıza, o iradenin etkin olmasına izin verir. Dolayısıyla onun sorumluluğu da bizim şeydedir, bizim üzerimizdedir. Seçimler bize ait olduğu için.
0: Şey gibi diyebilir miyiz? Eski anlaşmada Tanrı bir ulusu seçmişti. Yani o ulusun bireyleri hala Tanrı'ya itaat etme, seçme yükümlülüğü altındaydı. İşte ne bileyim işte Rut, Rahav gibi işte. Ama İsrail dışındaki bireylerde Tanrı'ya iman edip onu izlemeyi seçebiliyorlardı. Yani ama bu sınır bizim sorumluluğumuzu azaltmıyor. Yani şöyle diyebiliriz kısacası. Yani sadece seçme yeteneğimiz olduğu konusunda değil, akıllıca seçimler yapma sorumluluğumuz olduğu konusunda açıklık getiriyor değil mi bu sorumluluk dediğiniz şey?
1: Evet, yani Tanrı irademizin başarısız olmasına da izin veriyor. Yani bir irademizi kullanıyoruz. Yani o irademizi kullanmamıza güç veriyor. Bu irademizle iyi seçimler yapabiliriz, kötü seçimler yapabiliriz.
0: Evet.
1: Tanrı bunu nasıl kullanacağımız konusunda bize izin veriyor. Eğer irademizle yanlış şeyler yapıyorsak bu Tanrı'nın sorumluluğu değildir. Bu yani buna izin verir. Yani Tanrı yanlış şeyler, seçimler yapmamıza da izin verir. Çünkü müdahale etseydi benim yerime seçim yapmasaydı o özgür irade olmayacaktı. Yani o zaman yaptığım şeylerden sorumlu olmayacaktı. Ama burada şunu dikkat etmek lazım. Tanrı bizim irademizi iyi şekilde kullanmamızı ister. yani yanlış seçimler yapmamızı istemez. Yani buna izin vermesi şey anlamına gelmiyor. Yani bunu burada çok iyi bir ayırt etmemiz lazım. Tanrı'nın bizim özgür irademize izin vermesi bizim yaptığımız seçimlerimizin yani kötü olmasını istemesi anlamına gelmiyor. Ama eğer Tanrı kötü yapmamızı engelleseydi o zaman özgür iradeyi ortadan kaldırırdı. O zaman insan olmamızın niteliği ortadan kalkardı. Çünkü özgür irade bizi insan yapan, yani Tanrı'nın suretinde, çünkü insan Tanrı'nın suretinde yaratıldı. Tanrı'nın benzerliğinde yaratıldık. Eğer o özgür iradeyi insandan alırsan o insanın en önemli niteliklerinden birisini alırsın. Dolayısıyla Tanrı bizim özgür irademize saygı duyuyor ve onu iyi şekilde kullanmamızı istiyor. Ama bunu kötü de kullanabiliriz ama bu yaptığımız...
0: Çünkü şey diyorsun değil mi? Özgür iradenin içerisinde günah da olabiliyor bazen.
1: Tabii.
0: O zaman şey, yani Tanrı'nın otomatik olarak iman etme buyruğu da var biliyorsun. O sorumluluğumuz içerisinde sadece özgür iradeyi nasıl kullandığımız da önemli değil mi? Yani Tanrı'nın ilkelerine aykırı olmamak şartıyla.
1: Evet. Eğer ben yani başka bir şey, Tanrı'nın isteğine aykırı bir şey yapma özgürlüğü bende olmasaydı o özgür irade olmazdı.
0: Evet.
1: Ama aslında günah dediğimiz şey nedir? Özgür iradenin yanlış kullanılmasıdır. Yani Tanrı'nın isteğine, karakterine aykırı bir şekilde kullanılmasıdır. Bu özgür irade bizde vardır. Yani Tanrı özgür irademizin olmasına, devam etmesine izin verir. Ama onun sonuçları bizim sorumluluğumuzdadır. Çünkü biz kendi irademizle bir karar veriyoruz. Tanrı'nın isteğine uygun kararlar verebiliriz. Tanrı'nın isteğine aykırı kararlar veririz. Dolayısıyla günah işlediğimizde, yani Tanrı'nın isteğine aykırı kararlar verdiğimizde bunun sorumluluğu bizdedir. Tanrı'da değildir. Tanrı özgür irademize bize özgür irade verdiği için bizim o özgür iradeyi nasıl kullandığımız konusundaki sorumluluğa da ortak değildir.
0: Yani evet. Bu... Evet, yani aslında daha çok yani bazı inanç grupları şeyler var. İşte daha çok Tanrı'ya inanmayanlar, madem özgür irade var diyorsun ama bak ister istemez yine Tanrı karışıyor. Yine Tanrı müdahale ediyor. Hani özgür irade vardı. Ama insanlar bunu yanlış anlıyorlar. Çünkü buradaki bizim sorumluluğumuz, evet özgürüz ama özgürlüğün içerisinde günah işlememek şartıyla değil mi? Yani bu konuda sınırlarımızı ve sorumluluğumuzu bilmemiz gerekiyor kısaca. Bunu söyleyebiliriz değil mi böyle düşünenlere? Çünkü nasıl özgür oluyoruz? Tanrımız var madem bu, çünkü Tanrı bize ister istemez özgürsün ama buna dikkat edeceksin dediği zaman o zaman özgür irade yine olmuyor düşünenler olabiliyor. Yani bu konuda bir şey söylemek ister misin böyle düşünenlere?
1: Yani tabii ki yani özgürlük bize sorumluluk getiriyor. Yani eğer özgür irademiz olmadan yani hareket etseydik o zaman robot gibi olacaktık. Yani programlaş bizi nasıl programlasalardı o şekilde hareket edecektik.
0: Şey gibi örnek verebiliriz mesela, evliyiz ama özgürüz ama evliliğin vermiş olduğu sorumluluklar var aile kurumu
1: tabii
0: içerisinde
1: ki,
0: değil mi?
1: Tabii ki.
0: Etik olarak, ahlaki
1: tabii,
0: olarak
1: tabii ki.
0: Özgürlüğümüzü evliliğin içerisinde yapabiliriz ama birbirimizde iki eşin birbirine karşı bir sorumluluğu var. Tanrı'nın ilkesinin içerisinde de bu özgür irade de bunun olması lazım gibi.
1: Kesinlikle. Hani nasıl dedik, yani Tanrı kendi karakteri, Tanrı'nın her şeye gücü yeter ama Tanrı kendi karakterine aykırı şeyler yapmaz. Çünkü o Tanrı kendi karakterine uygun şeyler yaptığı için de mükemmeldir.
0: Evet.
1: Ama biz de bazen Tanrı bize özgür irade veriyor ve bize söylüyor. Hani bak benim karakterim böyle böyle. Çünkü kutsal kitapta bize anlatıyor. Biz onun karakterine uygun şekilde, onun isteklerine uygun şekilde seçimler yapabiliriz. Aykırı şekilde seçimler yapabiliriz. Bu özgürlüğü bize veriyor.
0: Evet.
1: Ama
0: evet.
1: Aslında bir sınır koyuyor. Yani bir uyarı da veriyor. Yani neyin yanlış olduğunu, neyin doğru olduğunu kutsal kitaptan görebiliyoruz. Eğer yanlış şeyi, buna rağmen yanlış şeyi seçiyorsak bu bizim sorumluluğumuz. Tanrı'nın sorumluluğu değil.
0: Evet,
1: ama Tanrı
0: evet.
1: Bize bu fırsatı, bu imkanı, bu gücü veriyor. Ve ona aslında neden veriyor? Özgür irademiz de Tanrı'ya gelmemizi istediği için bunu veriyor. Çünkü bu değerli bir şeydir. Yani Tanrı bize özgür irade verdiyse bu büyük bir ayrıcalıktır.
0: Evet.
1: Çünkü onun benzerliğinde yaratıldık. Yani tüm yaratılışa baktığımızda başka hiçbir yaratık için, yani insan dışında başka hiçbir yaratık için Tanrı'nın benzerliğinde, Tanrı'nın suretinde yaratıldı demiyor. Yani insan yaratılışın tacıdır. Yani gerçekten o yüzden Tanrı bize çok değer vermektedir. Bu değer verdiğinden, bize olan sevgisinden dolayı da özgür irade kapasitesinin niteliğini bize vermiştir. Ama evet, biz seçimlerimizden kendimiz sorumluyuz. Dolayısıyla Tanrı'yı sorumlu tutamayız.
0: Evet. Burada biraz kısa bir ara vereceğiz. Aslında ikinci arada kurtuluş hakkında kısa da olsa belki sana soru soracağım. Çünkü özgür iradenin kurtuluşu seçebilme anlamında gerçekten özgür olması, ancak işte senin bahsettiğin şeye baktığımızda Tanrı'nın lütfu ve gücü aracılığıyla mümkündür. Yani Yuhanna 15-16'da da yazıyor bu. O zaman belki bu kurtuluş hakkında biraz kısa da olsa, eğer zamanımız kalırsa bahsedeceğiz. Ama önce bir ara verelim. Sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra yine sizinle birlikte olacağız. Bizden ayrılmıyorsunuz frekanslarınızla, internet frekanslarınızla. Bir yere kaydırmıyorsunuz esenlikle. Birazdan görüşeceğiz.

0: en yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
2: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
0: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyo Maranta'dasınız. Tanrı Öğretisi'nde programında sevgili Murat Bağır'la birlikteyiz ve bu bölümümüzde özgür irade konusunda birlikte konuşuyoruz. Sorulara cevap veriyor sevgili Murat Bağır. Evet Murat Bağır, arada son soru kurtuluş hakkında da sana sormuştum. Özgür irade hakkında da sormuştum. Biraz bundan bahsedebilir misin Murat Bağır bize? Kurtuluş hakkında ve konumuzun devamına baktığımızda özgür iradeye nasıl bir bağlantı kurabiliriz? Sanırım önünde bayağı bir başlıklar var görüyorum notlarında.
1: Evet, yani bu günümüzde çok tartışılan bir konu. İnsanın özgür iradesi ve kurtuluş konusu. Ama oraya gelmeden önce şeyi söylemek isterim. Bu Tanrı'nın sağlayışı konusunda, Tanrı'nın yöneten sağlayışı konusunda birkaç şey söylemek isterim. Yani Tanrı'nın nihai hedefi vardır. Yani Tanrı'nın nihai bir tasarısı vardır. Biliyoruz İsa Mesih ikinci gelişinde Tanrı egemenliğini, kendi egemenliğini kuracaktır. Ve tüm tarih yani tüm tarih üzerinde Tanrı egemendir ve Tanrı bu tasarısına doğru tarih üzerinde egemendir ve her şey ne olursa olsun tarih içerisinde neticede Tanrı nihai amacını gerçekleştirecektir. Şimdi şu anda dünyada milyonlarca olay oluyor. Yani ufak ufak olay oluyor. Ve her şey bu biraz önce bahsettiğim ikinci nedenler var. İşte bir sürü insanın seçimleri var. İşte doğa olayları var. Birçok şey var. Fakat Tanrı o kadar bilgedir ki, o kadar yüce ve görkemlidir ki ve güçlüdür ki bu milyonlarca olayı tabi bu milyonlarca olayın her birinin kendi şeyi var, kendi içinde kendi yönü vardır, yani kendi dar çerçeve içerisinde, ama tüm bu olayları nihai amacı için yönetir ve yönlendirir. Bu her bir olay içerisinde işte Tanrı'nın isteğine aykırı olan şeyler de vardır, Tanrı'nın isteğine uygun olan şeyler de vardır, ama neticede Tanrı o şekilde işler ki nihai tasarısını gerçekleştirir. Hiçbir şey buna engel olamaz. Yani bizim seçimlerimiz sınırlıdır. Doğa olayları işte birçok şey. Her şey sınırlıdır. Ama neticede Tanrı'nın gücü Tanrı o kadar bilgedir ki biz ne karar verirsek verelim seçimlerimiz ne olursa olsun neticede Tanrı kendi tasarısını gerçekleştirecektir. Yani biz bir tarihin bir parçası içerisindeyiz ama tüm tarih üzerinde egemen olan Tanrı'nın kendisidir. Şimdi bunu düşündüğümüzde yani kurtuluş konusuna geldiğimizde yani Tanrı'nın sağlayışı açısından bu olaya baktığımızda Tanrı'nın aslında özel sağlayışı da var. Yani Tanrı gerçekten yağmurunu iyilerin de kötülerin de üzerine yağdırır. İşte yiyeceğini herkese dağıtır. Ama kendisine güvenen insanların işte dualarına işte lütfuna karşılık verenlerin hayatlarında da hani özel olarak çalışır. İnsanların kendisine karşılık veren insanların kendisine güvenen insanların dualarına dualarını işitir ve kendi isteği doğrultusunda karşılık verir. Mesela Romalılar 8:28'de şöyle der. Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacı uyarınca çağırmış olanlar da birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Yani Tanrı iyilik için etkin. Gerçekten Tanrı'nın gözleri yani tüm yaratılışa bakıyor ve kendisi arayanlara bakıyor. Ve kendisini tanıtmaya çalışıyor. Yani Tanrı'nın lütfu gerçekten insanlara dokunuyor. Dolayısıyla yani Tanrı'nın kendisi kendi lütfu olmasa, kendi açıklaması olmasa gerçekten Tanrı'yı tanıyamayız. Yani Tanrı ilk önce bize adım atan Tanrı'nın kendisidir. Ve onun adımı büyüktür. Yani ve gerçekten dolayısıyla tabii ki biz biraz önce bahsettiğim gibi bizim de bir özgür irademiz var. Yani Tanrı'nın bize olan lütfuna bir karşılık vermemiz lazım. Yani bir karşılık verdiğimizde Tanrı daha çok lütfedecek ve kendisini daha çok bizi kendisine daha çok çekecektir. Dolayısıyla kurtuluş olayında hani Tanrı'yı tanıma olayında en büyük asıl şey etkin olan Tanrı'nın kendisidir. Çünkü Tanrı kendisi bize doğru adım atmaktadır. Lütfuyla bize yaklaşmaktadır. Ama Tanrı bizim adımıza zorla karar vermez. Yani bizim irademizin yerine kendi iradesini koymaz. Tanrı bizim kendi irademizde ona olumlu cevap vermemizi ister. Ve bunun için de bizim hayatımızda etkindir. Yani bizim hayatımıza çalışır. Ama biraz önce bahsettiğim gibi yani hayır deme hakkımız var. Evet deme hakkımız da var. Çünkü aksi halde özgürlük olmazdı. Bu gerçek bir sevgi, gerçek bir Tanrı'ya karşılık olmazdı. Dolayısıyla bizim payımız sadece Tanrı'ya cevap vermek. Yani Tanrı'nın bize açıkken bize olan çağrısına, bize olan açıklamalarına, bize olan dokunuşlarına karşılık vermek. Ama asıl büyük pay, yani ilk adım Tanrı'dan gelmektedir. Tanrı gerçekten, yani biz bilemiyoruz Tanrı tüm insanların hayatının nasıl çalıştığını bilemiyoruz, ne işler yaptığını bilemiyoruz. Biz göremiyoruz ve görmediğimiz için hayır yok çalışmıyor diyemeyiz. Aslında Tanrı, ben şuna inanıyorum, Tanrı'nın her insan için bir tasarısı vardır. Şöyle veya böyle bir tasarısı vardır. Tanrı her insana bir şekilde dokunmaktadır, yaklaşmaktadır. Ama insanlar özgür iradeleriyle nasıl karşılık veriyorlar? Tabii ki birçok insan Tanrı'ya sırtını döndüğü için belki Tanrı'nın onun için olan planlarını, tasarılarını göremiyor. Tanrı'dan uzak kalmayı tercih ediyor. Başka yollara gidip yani günah peşin, yani günahlı yaşamlarına devam ediyorlar. Aslında Tanrı'nın onlar için hazırladığı birçok şeyden, çok iyi fırsatlardan, yani sonsuz yaşam fırsatlarından mahrum kalmış oluyorlar. Tabii dünyada baktığımızda, dünyada işte kötülük var, insanlar acı çekiyor. Çünkü bunlar günahın neticesi. Günah da nedir? Özgür iradenin kötüye kullanmasından dolayı. Yani Tanrı insanların özgür iradesine kullanmasına izin veriyor. Biz özgür irademizde kötülükler yapıyoruz. İnsanlar kötülük yapıyor. İşte doğa bozulduğu için, yozlaştığı için işte doğada işte felaketler oluyor. Birçok insan acı çekiyor. Baktığımızda doğru insanların da acı çektiğini görüyoruz ve kötülerin başarılı olduğunu görüyoruz. Ama Tanrı bütün bunları aslında kendisine yönelip tövbe etmemizi, gerçekten ona güvenmemizi istiyor. Bizi aslında kendi benzerliğine dönüştürmeyi amaçlıyor. Gerçekten Tanrı'nın neticede nihai planı iyidir. Yani gerçekten insanlar için çok iyi planı var. Yani sonsuz yaşam planı var ve herkesin kendisine dönüp kurtulmasını ister. Bu dünyada belki şöyle veya böyle az veya çok acı çekiyoruz ama gerçekten Tanrı'nın huzuruna geldiğimizde, Tanrı'ya geldiğimizde Tanrı bize gerçekten yatıştıracak. Bize huzurunu, esenliğini verecek, bizi yenileyecek, sonsuz yaşam verecek. Dolayısıyla çok dar düşünmememiz lazım. Yani bu dünyada ki bir anlık zevklerin, bir anlık günahların peşinden gitmeyi seçmek yerine aslında kalıcı olan değerler peşinde, kalıcı olan hazinenin peşinden gitmemiz lazım. O da Tanrı'nın huzurundadır. Tanrı'nın varlığındadır. Tanrı'yı tanımak gerçekten büyük bir ayrıcalıktır. Tanrı kendisinin araştırılmasından, tanınmasından zevk almaktadır. Ve bu tür gerçekten samimi bir şekilde buna yönelen insanlara da hani olumlu cevaplar verecektir. Onları görmezden gelmez. Tanrı kendisini arayanlara karşılık verir. Yani ben o yüzden hani dinleyicilerimize Tanrı'yı aramalarını, Tanrı'ya yönelmelerini ciddi bir şekilde, samimi bir şekilde yönelmelerini tavsiye ederim.
0: Burada İsa Mesih'in rolü de var tabii ki, değil mi? Bu Tanrı'yı arayışlarında, yani İsa Mesih sonuçta bir köprü. Bu konu hakkında ne söylemek istersin? İsa Mesih'in sağlayışı, bu iradedeki gücü.
1: Yani İsa Mesih bize Tanrı'yı tanıtır. Yani Tanrı'nın varlığının, özgürlüğünün beden almış hani halidir. insan bedeni alıp gelip aramızda yaşamıştır. Ve Tanrı'yla insanlık arasındaki o günahın neticesindeki olan düşmanlığı ortadan kaldırmıştır. Biz ancak Tanrı'ya, onun yani İsa Mesih Tanrı'nın sözüdür. Onun aracılığıyla Tanrı'ya ulaşabiliriz. İsa Mesih olmadan Tanrı'yı tanıyamayız. Tanrı'ya ulaşamayız. İsa Mesih Tanrı'ya giden yoldur. Onun lütfuyla, onun çarmıhta bizim günahlarımız için kurban oluşuyla, bizim için kanını akıtmasıyla, bizim yerimize canını vermesiyle gerçekten ne oldu? Bizim Tanrı'ya giden yolumuz açıldı. Tanrı yaratılışı yarattığında hani Adem ve Havva ilk Adem ve Havva'yı Adem bahçesine koymuştu. Ve orada yani Tanrı ile insan arasında bir ilişki vardı. Hani Tanrı gelirdi, onlarla sohbet ederdi. Ama ne zaman günah işledi Adem ve Havva, günahın ciddisinde Tanrı'nın huzurundan kovuldular. Yani bahçeden kovuldular ve tekrar onlar bahçeye girmesin diye Tanrı işte kerubları koydu. Bir dönen, her tarafa dönen bir kılıç koydu ki tekrar Adem ve Havva bahçeye girip o yaşam ağacından yemesinler diye. Ama biz İsa Mesih sayesinde artık bahçeye girebiliyoruz. Çünkü Tanrı ile bizi barıştırdı. Artık günahlarımızın, suçlarımızın bedelini İsa Mesih ödediği için bahçeye girebiliyoruz. Hem de yolu açtığı için. Ama bu dünyadaki bahçeye değil, gerçek bahçeye. Yani Tanrı'nın huzuru olan. Çünkü o bahçe Tanrı'nın huzurunu simgelemektedir. Yani sonsuz, Tanrı'nın sonsuz varlığının olduğu sonsuz yaşamdaki gökteki bahçeye, gerçek Tanrı'nın huzuruna girebiliyoruz. Bu da nasıl olur? İsa Mesih'in sayesinde. Bu ne zaman olacak? İsa Mesih'in tabii ki ikinci gelişinde, kendi egemenliğini kurduğunda, yaratılışı yenilediğinde, her şeyi yenilediğinde, gerçekten göksel, o göksel kente, göksel krallığa gireceğiz.
0: Amin. Ve programımızın biraz sonuna geldik. Birkaç dakikamız kaldı ama İsa Mesih'in günahları bağışlatan sağlayışından da biraz bahsettin. Ben biraz bu konuda da değinmeni rica edeceğim. Bu konuda neler söyleyebiliriz? Bu günahları bağışlatan sağlayış nedir? Herhalde tövbe bunlardan biri. Bu konuda biraz dinleyicilerimize biraz açıklar mısın acaba?
1: Şimdi Kutsal Kitap'ta 1. Yuhanna 2. bölüm 2. ayette şunu söylüyor. O günahlarımızı, yalnız bizim günahlarımızı değil, bütün dünyanın günahlarını da bağışlatan kurbandır. Evet, yani sadece bizim günahlarımız değil, tüm dünyanın, tüm dünyadaki insanların günahlarını bağışlatan kurbandır. Ama bundan yararlanmamız için, yani ona gelip sığınmamız lazım. Onun bağışlatan lütfunu kabul etmemiz lazım. Ama insanlara baktığımızda genellikle insanlar günahkar olduklarını kabul etmiyorlar. Veya günahın çok kötü bir şey olduğunu kabul etmiyorlar. Dolayısıyla aslında bu büyük bağıştan, büyük sağlayıştan, İsa Mesih'in sağladığı sağlayıştan mahrum oluyorlar. Ama günah çok ciddi bir yani şeydir. Bizi babadan, Tanrı'dan ayıran bir şeydir. Dolayısıyla günahlarımızı itiraf edersek Tanrı bizi bağışlayacaktır. Ama günahlarımızı itiraf etmezsek, kabul etmezsek, inkar edersek Tanrı'yı yalancı durumuna düşürmüş oluruz. Çünkü o günahlarımız için geldi. Günahlarımızın ciddi olduğunu gördüğü için geldi. Rab İsa çarmıhta bizim günahlarımızı yüklendi. Ama biz bunu reddedersek gerçekten günahın ciddi bir şey olmadığını reddetmiş oluruz. Aslında Tanrı'yı reddetmiş oluruz. Dolayısıyla Tanrı'nın önünde günahlarımızı kabul edip, yani bir öz eleştiri yapıp günahlarımızı kabul edip itiraf etmemiz ve İsa Mesih'e gelip bütün günahlarımızı ona vermemiz, ona yüklememiz lazım. Onu hayatımıza almamız lazım ki gerçekten o Tanrı'nın müthiş sağlayışından, kurtarış sağlayışından da yararlanabilelim, bereket alabilelim. Çünkü yani sonsuz yaşam pınarı, yani İsa Mesih sonsuz yaşam kaynağıdır. Hani gerçekten bundan daha büyük, daha değerli bir kaynak nerede var? Yani yaşamın amacı Tanrı'yı tanımak, gelip o kaynaktan hiç eksilmeyecek, o kaynaktan bol bol içmektir.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Murat Bağır. Programımıza katıldın. Bize gerçekten özellikle Tanrı'yı tanıma konusunda, yaratılış konusunda ve yarattıkları aracıyla bize ne anlatmak istediğin konusunda, mesajının ne olduğu konusunda yani çok bilgi verdin. Ben gerçekten bugün çok şey öğrendim. Senden teşekkür ediyorum tekrar. Evet sevgili dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Bize sorularınız vardır muhakkak. soru@radyomaranta.com soru@radyomaranta.com adresinden bize ve sevgili Murat Bağır'a sorularınızı iletebilirsiniz. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere diyorum. Teşekkürler Murat Bağır.
1: Ben teşekkür ederim. Tüm dinleyicilerimize esenlikler ve iyi haftalar diliyorum.
0: Esenlikler.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata'da.

toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programına hoş geldiniz. Anadolu, Hristiyanlığın ilk doğduğu ve geliştiği topraklardan biridir. Yüzyıllar sonra bile yaşayan bu inancın tarihine doğru bir yolculuğa çıkacağımız bu programımızda Hristiyanlık hakkında birçok bilgi edineceksiniz. Programımıza başlamadan önce hatırlatmak istiyorum, bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan. Hoş geldiniz Behnam Bey.
1: Hoş bulduk. Ne haber? İyi misiniz?
0: İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. Ben de iyiyim. Çok sağ ol. Teşekkürler.
0: Evet. Bütün program serimiz boyunca Hristiyanlığın Anadolu topraklarında nasıl büyüdüğünü, nasıl yayıldığı üzerinde konuştuk aslında. Ve bugün de bütün aslında konuştuklarımızı bir özet şekliyle konuşmak istiyoruz, hatırlatmak istiyoruz dinleyicilerimizi. Bu anlamda Hristiyanlık inancı nerede doğdu ve Hristiyanlık Anadolu topraklarına nasıl yayıldı, nerelere ulaştı sorusuyla başlamak istiyorum.
1: Çok güzel ya, tabii bunu saatlerce konuşacak bitmez ama kısa anlatırım. Aslında Hristiyanlık yani önce tabii Anadolu çok önemli ama önce Filistin'de başladı. İsa Mesih'e iman eden, İsa Mesih hayattayken daha iman eden, sonra İsa Mesih haşlandıktan sonra iman edenler, insanlar sıkıntı çektiler, daldılar. Ve Anadolu topraklarında aslında Hristiyanlığın öyküsü 1. yüzyılda Filistin'de İsa Mesih'e iman edenlerin gördükleri baskı yüzünden kaçıp Antakya'ya yerleşmeleriyle başlar. Daha sonra Paulus ve Barnabas Anadolu yaptıkları müjdeleme ile ve bu müjdeleme sonucunda iman edenlerin kilise korumalarıyla hizmet devam etmiştir. Şimdi Filistin'den Yahudi baskılarına kaçan Hristiyanlar Antakya'ya yerleşiyorlar ve Antakya'ya bir araya geliyorlar. Ondan sonra diyorlar ki böyle oturmamız olmaz, biz İncil'i müjdelemeye gideceğiz. Ve elçilerin işlerinde okuyoruz ki Paulus'un 3 gezi müjdesi vardır. 3 tane misyonerlik ya da gezi müjdesi vardır. Önce Antakya'da Sabanyolu'ndan bir yerden gemiyle biniyor, Kıbrıs'a gidiyor. Barnabas'la Kıbrıs'a gidiyor. Orada orada müjdeleme yapıyor. İman edenler var. Hatta Barnabas Manastırı var orada. Kıbrıs'tan yine gemiyle Antalya'ya geliyor ve o çevrede işte Sidemi'de, Frigya oralarda dolaşıyor. Kiliseler kuruyor ve tekrar dönüyor Antakya. Antakya'dan tekrar bu gözlü yerleri geziyor. Onları güçlendiriyor. Onları kilise kurmalarına sebep oluyor. Sonra tekrar Antakya ve 3. müjdelemesi Anadolu'dan çıkıyor. Yunanistan'a gidiyor. Yani Makedonya'ya gidiyor ve ilk Batı'da ilk kurulan kilise Filipi'de. Yani Yunanistan'ın Filipi kentinde kilise kuruluyor. Oradan da dönüyor bu tarafı, Çanakkale tarafında Timoteus'la görüşüyor. Timoteus gencecik bir adamdı. O da iman ediyor. Timoteus'un anneannesi Yahudi'di, babası Yunan'dı. Anneannesi her şeyi öğretti ve bu adam onu pastor atıyor. Ve gidiyor ve son yolculuğu şeydedir. Efes'te topluyor bütün pastorları. Diyor ben gidiyorum artık, ölüme gidiyorum. Ve onlara anlatıyor. Çok güzel bir duygulu bir konuşma yaptı. Ve bu arada Anadolu'da birçok yerde kiliseler kuruldu. Fakat ilginç bir şey daha söyleyeyim size. Paulus'un ve Petrus'un ve hiçbir müjdenin gitmediği yerlerde kilise kurdu. Nasıl olabilir? Bakın mesela birinci Petrus şöyle okuyor. Bak diyor ki İsa Mesih'in elçisi ben Petrus. Bak bu birinci yüzyıl daha bitmedi. Petruslar hayattadır. Ben Petrus'tan bak Pontus, Karadeniz değil mi?
0: Evet.
1: Galatya, İç Anadolu ve Bolu, Ankara, Kapadokya, Nevşehir tarafı biliyorsunuz. Asya Eğli, İzmir. Bitinya tarafı, İznik. Dağılmış olan kardeşlere selam. İlginç ki bu yerlerde Paulus gitmedi ama kiliseler kuruldu. Ve Paulus bu kiliselere mektup yazıyor. Onları teşvik ediyor. Nasıl oldu bu? Nasıl oldu? Bakınız Pentekost günü hatırlıyorsun değil mi? Pentekost gününde elçilerin işlerinde okuyoruz. Biliyorsunuz seneden seneye Yahudilerin bir fısıh bayramı vardı.
0: Evet.
1: Ve bütün bölgelerde Yahudi insanlar oraya giderlerdi. Ve bu insanlar bakın ne diyor buradaki insanlarda. Diyor ki yani Pentekoz günü geldiğinde diyor ki o sırada Yeruşalim'de gelenler var ya, dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar, bak Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Kutsal ruh indi ya, hayret içinde kaldılar. Bakın diyor, bu konuşanların hepsi Galileli değil mi diyorlardı. Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini istiyor? Aramızda bak, Partlar, Medler, Elamlılar İran tarafından gelmişler. Mezopotamya'da, işte Asya'dan, Yahudiye ve Kapadokya'dan, bak Pontus, Asya elinde, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'da gelen insanlar vardı. Bu insanlar o Petrus'un vaazını dinlediler. Rabbin sözü oldu. Zaten dindar Yahudilerdi. Dindar Yahudiler okuyordu o eski ahidi, Tevrat'ı. Kimisi İbranice unutmuşsa da Septuagint okuyorlardı. Grekçe var ya. Ve bunlar biliyorlar ki bir gün Mesih gelecek. Kristos gelecek, bizi kurtaracak. Ve bunlar oraya gittikleri yer, herkese anlattılar. Ve kiliseler kurulmaya başladı. Rabbin ruhu işledi, görüyor musun? Rabbin ruhu işledi orada.
0: Evet, birçok noktaya ulaştı böylece. Yeah. Peki Anadolu toprakları birçok medeniyete ev sahipliği yapmış geçmişten bugüne. Peki Hristiyanların diğer halklar ile farklı inançtaki insanlar ve bağlı olduğu yönetimle nasıldı ilişkileri tarihe baktığımızda?
1: Benim, Hristiyanlar her zaman İncil'e uyan Hristiyanlar her zaman çevredeki insanlarla iyi davrandılar. Bulundukları ortamda bulunduğu yönetimlere saygı duydular. Kanunlara uydular. Hiçbir Hristiyan bulundukları o ülkenin yasalarına karşı gelmedi. Çünkü gelseydi Hristiyan olmazlardı değil mi? Ama Hristiyanlar her zaman yanlış anlaşıldı. Mesela Roma'da Romalılar, yani Hristiyanlık resmi din kabul edilmeden çok sıkıntılar oldu biliyorsun. Yani 4. yüzyılda 381'de Hristiyan resmi din kabul edildi ya. Keşke olmasaydı. Çok tehlike oldu. İnsanlar bir günde Hristiyan olamadı kardeşim. Herkes ben Hristiyanım dedi konumunu korumak için. Ama yüreği hala putperestlik ve putperestlik geldi oraya, tamam mı, oraya. Her zaman Hristiyanlar devletle uyum içinde oldular. Krallara itaat ettiler ve saygı duydular. Öyle işte.
0: Evet, İncil'de de zaten yönetime bağlı olun. Ve düşmanına
1: tabii,
0: bile
1: onu okuduk değil mi? Okuduk. Şeyde Romalı'da bugün okuduk bir zamanlar. Ve her bir Hristiyan kendi yönetimi için, başbakan için, cumhurbaşkanı için, bakanlar için, yargı organları için dua etmek zorundadır. Öyle. Evet. Tanrı onları bereketlesin diye.
0: Peki İncil ne zaman kitap haline getirildi? Evet. Aslında İznik Konsili'nde değiştirildiğiyle ilgili bir görüş de var. Böyle bir şey mümkün mü?
1: Onu da konuşalım ama önce çok gereksiz bir düşüncedir o İncil İznik Konsili'nde değiştirilmesi. Elimizde İznik Konsili'nden önce İncil vardı. Şimdi İncil müjdedir kardeşim değil mi? Şimdi bazı bizi anlamıyorlar Müslüman kardeşlerimiz. Diyorlar ki efendim 4 tane Matta, Luka kimdir? Ya İsa Mesih İncil yazmadı. İsa Mesih müjdeyi o iletti. İsa Mesih o anlattı insanlara. Ve onun tanıklıkları, yani tanık şahitler. Mahkeme bir olay var birisiyle. Olayı anlayan birisi sen onu tanık tanıyor değil mi? O tanıkın anlattığı hakimin yüreğine dokunacak değil mi? Şimdi Matta, Markus, Lukas da Rab İsa'nın tanıklarıdır. Her birisi bir konusunda. Matta Yahudilere yönelik yazı yazdı. Rab'tan işittiğini, Rab'tan duyduğunu yazdı. Lukas Yunanlara doğru yazdı. Markus aslında Luka'nın tam özetini yazdı biliyor musun? Yuhanna sadece ve sadece felsefeyle yazdı. Yunan kültüründe felsefe çok önemliydi. Ve söz dediği başlangıç söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi var ya, ve söz evet. Tanrı'ydı. O söz Yunan filozofları bilir, canlı bir sözdü var ya, onlar yazdı. Sonra elçilerin işleri geldi. Elçilerin işleri kiliseler kurdular ve onlar yaptıkları işleri gönderdiler. Sonra kurulan kiliselere Paulus mektuplar yazdı. Ne yaptı? Onları teşvik etti, dikkatli olmanı sağladı. Birkaç yere yazdı mektuplar. Sonra Petrus, Yuhanna da yazdı, tek kiliselere teşvik yazdı. Aslında farklı ama İncil 200 yıllarında tamamen İncil olarak 27 bölüm olarak onaylanmıştı, kabul edildi. 27. İznik Konseyi'nden çok önce. Şimdi Türkiye'mizde çok yanlış anlıyorlar kardeşim. İznik Konseyi İncil'le ilgili bir noktaya varmadı, gelmedi. İncil Konseyi var olan İncil'in ışığında tartıştılar. O dönemin patriği bir söz söyledi. İsa Mesih hakkında bir söz söyledi. Arius. Grekçe'de bir söz söyledi ama Grekçe'de bir harf ile dışıyordu. Dedi ki İsa Mesih Tanrı'nın sözüdür ama Tanrı değildir. Tamam mı? Tanrı değildir. Tabi bu yanlıştı. Şaşırdı birçok metropolit papaz. Bir karışıklık olmasın diye Konstantin kendi sarayında İznik'te bir toplantı yaptı. Ve bazı tarihçilere göre 600 kişi geldi. Farklı yerlerden geldi. Ve gelenlerin çoğu kimisi zulüm döneminde gözlerini kaybetmiştir. Kimisi ayağını kaybetmiş. Geldiler, imanlı insanlar geldiler. Ve Arius'un sözüne uyarınca tartışma yaptılar. İncil'le ilgili hiçbir tartışma olmadı. Yalnız Arius'la ilgili tartışma yaptılar. Sonra bazı kurallar koydular. Paskalya bayramı ne zaman olsun, Noel ne zaman, o şekilde. Ne yaptılar? Sonra bu tartışmalardan sonra büyük çoğunluğu, %95 çoğunluğu Arius'un düşüncesinin yanlış olduğunu onayladılar. Arius'u da sürgün ettiler. Ve Arius olayı kapandı. Ve bunlar bir bildirge, bir yazı yazdılar. Özet okuyayım, bakınız orada önümde yazılıdır. En az 600 farklı yerlerden gelen ve zulüm gören kişilerin imzasıyla bu bildirge alındı. Şimdi adamın, yani İznik'teki Arius, o demişti ki homosios, yani Tanrı'nın aynı özden değil, o homosios, yani homosios dedi. Yani Tanrı'ya benzer dedi. Ama Tanrı'ya benzer ile tıpkı Tanrı'dır farklıdır, değil mi?
0: Evet.
1: Ve İznik Konseyi bak bu bildirgeyi kaleme aldı. 1700 yıldır, gelecek sene İznik Konseyi'nin 1700. yıl dönümü kutlanacak İznik'te. Ve bakın bütün kiliseler, Ortodokslar, Katolikler, Protestanlar bu bildirgeye amin diyorlar. Bak ne diyor? Her şeye egemen, yeri ve göğü, görünen ve görülmeyen, her şeyi yaratan tek bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Hamdolsun. Tanrı'nın tek oğlu, sonsuzluktan beri babanın bağrında olan Tanrı'dan Tanrı, ışıktan ışık, gerçek Tanrı'dan gerçek Tanrı, ezelden beri var olan, yaratılmamış baba ile aynı öze sahip olan İsa Mesih'e iman ediyoruz. Ya bak bu cümle müthiştir. Evet. 1700 yıl önce gelmiş ve buna göre İsa Mesih doğdu ama yaratılmadı. O vardı, ezelden beri vardı. Ve bu cümleye göre Arius'a da karşı geldiler. Her şey onun bak aracıyla yaratıldı. Bu bir ayettir Kolosilerde. Her şey Mesih aracıyla. O bizler ve bizim kurtuluşumuz için gökten indi. Kutsal Ruh aracılığıyla Bakire Meryem'den doğup beden aldı. Bizim için Pontius Pilatus tarafından çarmıha gerildi. Öldü ve gömüldü. Kutsal yazılarda belirtildiği gibi üçüncü gün dirildi. Göğe yükseldi. Babanın sağına oturdu. Yaşayanları ve ölüleri yargılamak üzere yücelik içinde geri dönecek ve egemenliği sonsuza dek sürecektir. Görüyor musun? Baba oğuldan gelen, yaşam veren Rabbe, kutsal ruha inanıyoruz. Baba ve oğulla ona tapınıp yüceltiyoruz. O peygamber aracılığıyla konuştuğu, elçilerin kurduğu tek bir evrensel kutsal kiliseye iman ediyoruz. Günahların bağışlanması için bir tek vaftizi kabul ediyoruz. Ölülerin dirilmesini ve dünyaya yaşamın gelmesini mutlaka bekliyoruz. İncil'in özeti, Hristiyanlığın özeti budur. Ve buraya göre İsa Mesih baba ile eşittir, ebedi bir tanrıdır, değil mi?
0: Evet.
1: Ve tekrar çok net söyleyeyim, İznik Konseyi'nde İncil ile ilgili hiçbir konuşma yapıldı. Bazı ilahiyatçı arkadaşlarımız diyorlar ki o zaman 1000 tane, 2000 tane İncil vardı. Masaya vurdular, düşenler gitti, masada kalanlar İncil kaldı. Ya çocuk mudular ya o insanlar? O zaman hepsi aklı başında insanlar, 600 insan gelmişti. Sonra şimdiye kadar yani orijinali okuyan insanlar aptal mıyız ya? Çok boş bir savdır o. Çok yalandır. En büyük yalan, şeytanın en büyük yalanı İncil'in değiştirildiğidir. Ama evet. İncil duruyor, hamdolsun değişmedi.
0: Kesinlikle öyle. Zaten belgelerde var ne konuşulduğuyla ilgili. Az önce de okudunuz zaten. Dediğiniz gibi çok komik de aynı zamanda. Yani o kadar insanın değiştirilmiş bir şeye inanmak istemesi ve uğruna ölmek istemesi de garip olurdu. Onun için asla bakın, değiştirilmemiştir diyebiliriz.
1: Bakın Avrupalılar yani diyelim ki ateist Avrupalılar yani dürüst insanlar. Ben bir şey diyeyim mi? Hristiyan değiller. O kadar yazmışlar ki İsa Mesih'in evlendiğini, çocuk olduğunu yazmışlar değil mi? Yazmışlar böyle boş şeyler yazmışlar. Hı hı. Ama İncil hakkında İncil değiştirdiği yazmamışlar. İncil değiştirseydi yazmazlar mıydı? Evet işte. Boş bir hesabdır, boş ver.
0: Her zaman tabii ki böyle söylemler olacaktır ama gerçek asla değişmez.
1: Amin. Amin, amin, amin.
0: Şimdi kısa bir araya gidelim. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
4: Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Evet Behnam Bey, şununla devam etmek istiyorum aslında. Anadolu toprakları Hristiyanlık için önemli. Çünkü yedi kilisenin, konsillerin yapıldığı topraklar. Ama bir Türk Hristiyansa yine de garip karşılanıyor. Türk Hristiyan olamaz gibi bir düşünce de var. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Neden böyle bir düşünce var toplumumuzda?
1: Aslında Anadolu toprakları Hristiyanlık açısından çok çok zengindi. Ama halkımız bunu kullanamadı. Ne yazık ki kullanamadı. Aslında ben her zaman batıya gittiğim zaman Anadolu için diyor ki unutulmuş kutsal topraklar. Şimdi atıyorum her gün batıda, Amerika'da, batıda belki milyonlarca insan İncil okuyor. İncil okuduğu zaman işte Paulus Tarsus'ta doğdu. Tarsus, ha Yunanistan. Yok efendim Paulus Efes'te İncil'i okudu. Ha Yunanistan. Türkiye'de olduğunu bilmiyorlar biliyor musun? Ben Avrupa'ya gittiğimde paylaştığımda şaşırıyorlar. İnsanlar bilmiyorlar. Ama Anadolu'nun her yerine gittiğin zaman İncil'de var. Örneğin kardeşim diyorlar ki İncil değişti. Yahu İncil değişmeden daha Anadolu 1. yüzyıl bitmeden önce Anadolu'da kiliseler vardı değil mi? Örneğin Efes'te kilisemiz vardı. Paulus oraya gitti. Şimdi gidiyorlar Efes'e gidenler orada tiyatro vardı. Paulus o tiyatroda İncil'i anlattı değil mi? Hala kanıtlar vardır. Sonra İzmir'de kilise var. Gittiğin zaman Agora'da orada bir kilise vardı. İmanlar vardı. Bak 1. yüzyıl bitmeden önce. Bunlar Paulus'un sayesinde iman edenler. Çünkü Paulus Efes'te 3 yıl boyunca Tiranus diye bir yerde okul. 3 yıl boyunca İncil'i anlattı. 3 yıl boyunca birçok yerden insanlar geldi. Ve bu insanlar oradan öğrendiklerini gittikleri yerde kilise kurdular. Hala kanıt var orada değil mi? Ondan sonra Bergama'da. Bak Bergama'ya gittiğin zaman kardeşim kilise vardı. Bergama Romalıların merkez, dini merkezdi. Her yerde heykeller var, putlar vardır. Ve Rab ne dedi, nerede oturduğunu biliyorum. Vahiy 2'de. Şeytanın tahtı oradadır. Çünkü orada tapıyorlar. Apollyon'a, Zeus'a tapıyorlardı var ya. Ve orada kardeşe vardı Sadık. Sonra gidelim Tiyatira. Tiyatira bu şey tarafı. Ahisar.
0: Evet.
1: İzmir'de orada kilise vardı. Ve ilk kilise kuran da Paulus tarafında Filipi'de iman eden bir kız kardeşimiz geldiği memleketinde ve orada kilise kurulmasına sebep oldu. Sard kilisesi, Sardis'e gittiğiniz zaman göreceksiniz orada kiliseler vardır o dönemde. Hı hı. O dönemde Antiochus dönemi 10 bin Yahudi'yi gönderdi, sürgün etti Sardis'te. Ve Sardis'te eğer gidenler varsa büyük, o dönemin en büyük havrası vardı Yahudi. Ama havranın tam önünde de bir spor okulu açtı. Yunanistan'da spor okulu, Yahudileşi çok çirkindi. Kadın, kız, erkek hepsi çıplak olarak spor yapıyorlardı. Sadece amacı o Helen kültürüne onları getirmek. O inancı yok etmekti biliyor musun? Hı hı. Orada kilise kuruldu. Ne güzel bir şeydir. Ondan sonra gelelim Laodikya. Şimdi Denizli'ye giden, herkes Pamukkale'ye giden orada Laodikya Kilisesi'nin kalıntılarını görebilir. Bunlar kanıt değil mi? Bunlar tanık değil midirler?
0: Evet.
1: Anadolu kilise Anadolu'da gelişti, büyüdü ve Hristiyanlar da asıl unsurdur. Yabancı unsur değil bu ülkede. Ama halkın Hristiyanlara bakış açısı ön yargılardan oluyor. Hristiyanlığı tanımadıklarından ötürü, İncil'i okumadıklarından tanıyor. Sağdan soldan işittikleriyle koruyor.
0: Evet.
1: Yazık bu, çok yazık. Artık bu değişmeli bence.
0: Kesinlikle öyle, çünkü zaten dediğiniz gibi bu topraklarda var olmuş bir inanç. Dışarıdan gelmiş bir inanç değil, kesinlikle değil. Halkın aslında bu topraklarda büyümüş, yeşermiş olan bu inancı gerçekten tanıması gerekiyor aslında. Peki şu soru da akla geliyor tabii ki. Hristiyanlık bu topraklarda doğduysa neden şu anki durumda sayıca çok az? Biraz daha içe dönük müydü acaba kiliseler yoksa?
1: Yani bu baskılardan, bu korkudan ve ön yargılardan ötürü öyleydi. Ne yapalım öyleydi. Şimdi de öyledir. Yani şimdi de yani klasik kiliseler diyelim öyledirler, içe dönüktürler. Müjdeleme yapmıyorlar. Sadece litürji yapıyorlar, dualarını yapıyorlar. Ama Protestan kiliseler biraz daha inatçıdırlar. Daha çok Rabbi seviyorlar ve dışa dönüktürler. Ve anlatıyorlar yani İncil'i. Ve tabii Rab yüreğe dokununca insanlar ilgilenecek, İncil isteyecek ve dua edecek yani.
0: Evet. Aynı zamanda yani insanlar Hristiyanlığı Batı inancıymış gibi de düşünüyor. Öyle bir

0: Hristiyanız.
1: Evet, belki bu noktada insanların daha iyi araştırması, okuması da gerekiyor. Belki ön yargılarla bakmak yerine gerçekten anlamaya çalışmak da gerekiyor. Şimdi, bu noktada artık aslında her şeye ulaşabiliyoruz. İnternet var, insanlarla konuşabiliyoruz, kiliselere gidebiliriz, protestan kiliselerine konuşabiliriz ve aslında o ön yargılardan kurtulabiliriz. O zaman bağlar da daha güçlü olabilir diye
0: şimdi
1: düşünüyorum.
0: Şimdi ön yargılar güçlü bir duygudur. Birine demiş, biliyorsun, birine demiş. Demiş ki ön yargıyı parçalamak, kırmak atomu parçalamaktan daha zordur. Ama gerçekten öyledir. Düşünebiliyorsun, bak düşünebiliyorsun. Genel konuşuyorum, yani var olan şeyleridir. Türkiye'de ilkokulu, ortaokulu, lise okuyan her genç Hristiyanlık hakkında ne öğreniyor? Olumsuz şeyler öğreniyor, değil mi? Hristiyanlar üç dine inanıyorlar. Hristiyanlar İncil'i değiştirdiler. Hristiyanlar yalancıdır. İsa Mesih ölmedi. Öyle değil mi? Ve bu ilkokul araştırmadan kabul ediyor ve büyüyünceye kadar ön yargı oldu. O ön yargı duvarını yıkmak çok zor. Çok zor. Ya bazen sosyal medyada okuyorum. Olmuş koskocaman profesör, ilahiyatçı profesör. Yalan söylüyor. Hristiyanlıkla ilgili yalan söylüyor. Ne yapacaksın bu adama? İnsanlar ona güvene inanacak, bana inanmayacak ki. Doğru değil mi? Olay budur. Bu önyargıların yok olması için Tanrı'nın bir uyanış göndermesi lazım. Tanrı'nın bir ateş göndermesi lazım. Ateş, kutsal ruhun ateşiyle insanların yüreğine dokunacak ve insanlar pişman olacak, bağıracak. Ya Rab, ben çok yalancıyım. Ben bugüne kadar senin halkına karşı yalan söyledim, zulüm yaptım, tövbe ediyorum. O olmadan o duvar yıkılmaz. Uzun, kalın duvar vardır ve çok tehlikelidir. Atomu parçalamışlar. Daha Türkiye'deki ön yargıları paylaşmış ya. Değil mi?
1: Evet. Bunun için ön yargılardan kurtulmak lazım.
0: Çok doğru. Ön yargı, bak, ön yargı insanı körel diyor. Eğer sen birisi gelecek, atıyorum ki X adında birisi çok güzel paylaşacak, vaaz edecek diyelim. Ama senin kilisende birisi demiş ki bu adam bizim mezhepten değildir, kötüdür ve ön yargıyla gidiyorsun. Ben öyle oldum. 3 gün önce böyle bir konferans gittim, hiçbir şey alamadım. Ön yargı vardı. Ben de kurtulmak için 14 kişilik bir gruptu, evime getirdim, yemek yaptım ki biraz hiç olmazsa kendimi rahatlatayım, var ya. Ön yargı çok çirkindi. Ondan sonra tövbe ettim. Hiç kimseye karşı bir ön yargı davranmayacağım.
1: Evet. Bu anlamda belki merak eden dinleyicilerimiz de vardır ve bizi ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz de vardır. Hristiyanlık tam olarak nedir? Hristiyanlık inancı tam olarak nedir? Ve bu inancı merak eden kişiler ne yapmasını önerirsiniz?
0: Çok güzel. Her şeyden önce Hristiyanlık bir din değildir. Nokta.
1: Evet.
0: Hristiyanlık bir mezhep değildir, nokta. Hristiyanlık İsa Mesih'i adım adım takip eden ve Mesih gibi yaşayan kişidir. Mesih, bak, İncil'de Filipiler'de bak ne diyor? Diyor ki hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçak gönüllükle öbürünü kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını gözetsin. Ve bu Mesih İsa'da düşünce sizde de olsun. Evet. Ne demektir bu? Mesih nasıl yaşadıysa öyle yaşayacaksın. Mesih nasıl baktıysa öyle bakacaksın. Mesih bu elleri, eğer Mesih dünyada olsaydı bu eller, Mesih nasıl davranacaktı? İnsanları dövmek için mi? Yok. İnsanları yumuşak için. Sen de öyle yapacaksın. Yani her bir Hristiyan Mesih gibi davranacak. Hristiyan bu dünyada Mesih'in bir görüntüsüdür. Öyle yaşayacağız. Barış ardınca koşacak. Merhametli olacak. Sevecen olacak. Bağışlayıcı olacak. Düşmanını sevecek. Budur Hristiyanlık. Ve ülkenin yönetimine saygılı olacak. Bulunduğu ülkenin yönetimlerine, başkanlarına, cumhurbaşkanlarına da dua edecek. Bak ne diyor burada, İncil'de ne diyor biliyorsun? Timoteus 2'de 1-2 diyor ki her şeyden önce şunu söylerim. Tanrı yoluna, ne güzel, Tanrı yoluna, kutsallık yoluna tam bir bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam

0: akşam sürelim diye krallarla, o zaman kraldı, şimdi cumhurbaşkanıyla, bakanlarla, bütün üst yöneticiler dahil, bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar, şükürler sunulsun. Böyle yapmak gider. Bu bir Hristiyan davranışıdır. Yine Hristiyan olmak, Rabbin söylediği söz uyarınca diyor ki, ne mutlu yumuşak huylu olana, yumuşak huylu olacak. Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayan, iyiliğe acıkıp susayanlar, iyilik yapmaya. Ne mutlu merhametli olanlar. Ne mutlu yüreği temiz, bak yüreği temiz olanlar. Ne mutlu barışı sağlayanlar. Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm çekenler. Görüyorsun, bütün bunları yapacak Hristiyanı budur. Yoksa belli şu kural yap, sabahleyin kiliseye git, oruç muruçtu değil. Tabii bunlar olunca oruçta da olacak, kiliseye de gideceksin.
1: Evet.
0: Ve tek bir cümle ile Mesih gibi yaşamak. Mesih yeryüzünde olsaydı nasıl yaşadıysa Hristiyan da böyle yaşamalıdır.
1: Evet, dediğiniz gibi Hristiyanlık bir din değildir. Tanrı ile bir ilişkidir.
0: Yes.
1: Ve bu ilişki aslında az önce saydığınız şekilde yaşamımızı sağlayacak olandır. Bütün program boyunca geçmişten günümüze aslında Hristiyanlığın Anadolu topraklarında nasıl yayıldığına baktık, nasıl büyüdüğüne ve yeşerdiğine baktık ve aslında bu topraklar üzerinde yeşermeye devam ediyor ve
0: edecek.
1: Ve edecek. Evet,
0: sonuna kadar
1: gibi.
0: Edecektir.
1: Evet, kesinlikle evet, öyle. Ve bu topraklarda aslında Hristiyanlık uzak değildir. İnsanlar bunun için araştırabilir, öğrenebilir ve ön yargısız bir şekilde bakabilir. Bunun için Protestan kiliselerine gidebilirsiniz, bir İncil alıp okuyabilirsiniz, konuşabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz.
0: İnternete, YouTube'a girebilirsiniz, istediğiniz noktada
1: evet,
0: bilgi alabilirsiniz.
1: Evet, birçok seçenek var. Onun için Hristiyanlık Anadolu'da doğmuştur, sonradan gelmemiştir diyebiliriz.
0: Ve Hristiyanlığı benimsemek, Hristiyan inancının peşine gitmek, İncil okumak da yasalara göre, anayasaya göre de suç değildir.
1: Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir program serisi oldu bizler için. Umarım dinleyicilerimiz de keyif almıştır. Çok teşekkür ediyorum Behnam Bey size.
0: Ben teşekkür ediyorum. Esenlikler.
1: Dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Herkese esenlik olsun.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Din kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde

0: Yağmur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Program boyunca soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Vahiy 1:8 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette var olan, var olmuş ve gelecek olan her şeye gücü yeten Rab Tanrı Alfa ve Omega benim diyor. Bu ayetler üzerinde konuşacağız. Tabii ki İsa Mesih'in kimliğini anlamamız açısından bu ayetler çok önemli. Öncelikli olarak şunu sorarak başlamak istiyorum ben. Tanrı her şeyi nasıl başlattı pastör?
1: Yaratılış kitabında yani ilk ayetlerde şunu yazıyor. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Evet, yani Tanrı hiçbir şeyin olmadığı bir yerde ne yaptı? Yaratılışı başlatıyor, kendinden başlatıyor. Ruh olan Tanrı bunu başlatıyor. Yine biz bu ayetlere baktığımız zaman söz yaratılmadı, söz Tanrı'yla birlikteydi. Tanrı ışık olsun dediğinde söz yani sözü kullanıyor. Hı hı. Ve ne oluyor? Işık oluyor. O zaman demek ki söz yaratıcı ve söz ve Tanrı birbirinden ayrı varlıklar değil. Yani, hı hı. Birbiriyle yani çok uzak olan varlıklar, hı hı, değil. Birlikte, hı hı, varlar, birlikte yaratıyorlar diye anlıyoruz.
0: Evet. Peki Mesih İsa insan bedeni almadan önce nasıl vardı? Bunu nasıl açıklayabiliriz?
1: Evet, bu da yine okuduğumuz ayetlerle ilgili konuştuğumuz sözlerle ilgilidir. Söz yaratılmadı. Yani söz yaratılmış olsaydı yaratılmış bir varlık olurdu. Hı hı. Ve ilerleyen çok yıllarda, çok uzun yıllar sonra İncil'in Yuhanna bölümü yazıldığında şöyle diyor, başlangıçta söz vardı, söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. O da bunu, hı hı, onaylıyor. Yani yaratılışın ilk birkaç ayetinde geçen konuları, söz konuları onaylıyor. Yani söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı diyor. Her şey onun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yani her şey o söz, yaratılan, evet, söz aracılığıyla var oldu diyor. Ve biz işte Tanrı'yı anlamak istiyorsak o zaman kutsal kitaptaki ayetlere bakmak lazım. Ve yine bu program boyunca sık sık söylüyoruz. Kutsal kitap tutarlı bir kitaptır. Yaratılış birinci bölüm, yani yaratılış kitabı kutsal kitabın ilk kitabıdır. Ve birinci bölüm 1-3 ayetlerde başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı diyor. Yani öyle devam ediyor.
0: Evet.
1: Ama sonradan ne oluyor? Gelişen vahiy kavramı çerçevesinde açıklanıyor ve sözün Tanrı ile birlikte olduğu ve bu sözün yine insanlarla birlikte olduğunu da anlatıyor orada. Hı hı. Ve bu söz aynı zamanda nasıl yarattıysa yaşam kaynağıydı, karanlıkta parlıyordu ve karanlık bunu alt edememişti.
0: Evet, o zaman aslında İsa Mesih'in Tanrı'nın sözü ve aslında o zaten vardı, yaratılmadı. Tanrı'nın sözü olduğu için de İsa Mesih aslında sonsuz diyoruz.
1: Evet, ve yine ilerleyen zamanda Pavlus yazdı kutsal ruhun yönlendirişiyle. Şöyle diyor Romalılar 9. bölüm 5. ayette. Büyük atalar onların atalarıdır. Mesih de bedence onlardandır. O her şeyin üzerinde hüküm süren, sonsuza dek övülecek Tanrı'dır. Amin. Yani büyük atalar dedi, İbrahim, İshak ve Yakup'tan söz ediyor. Ama aynı zamanda Mesih sonsuza dek övülecek Tanrı'dır. Amin diyor. Yani bunu da söylüyor. Yine Yuhanna'nın ana temalarından biridir bu. Ve bu ana tema nedir? Söz yaratılmadı. Söz hep vardı. Ve o söz Tanrı ile birlikteydi. Ve beden alan o söz bizimle birlikte oldu.
0: Evet. Tabii ki ayetlere baktığımızda her şeye gücü yeten Rab Tanrı ifadesini de görüyoruz. Buna bakacak olursak aslında İsa Mesih'te bu gücü nasıl görüyoruz? Bu güç İsa Mesih'te nasıl açığa çıkıyor?
1: Evet, yani ilk defa Yaratılış 17 bir ayetinde geçiyor. Avram, yani İbrahim peygamber, 99 yaşındayken Rab ona görünerek "Ben her şeye gücü yeten Tanrıyım," dedi. "Benim yolumda yürü, kusursuz ol. Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek, soyunu alabildiğine çoğaltacağım," dediğinde buradaki her şeye gücü yeten Tanrı El Shaddai nedir? Kendisini İbrahim'le birlikte olduğunu, kendisini ona tanıttığını söylüyor. Ve aynı zamanda ilerleyen zamanda bu Mesih'te ortaya çıkıyor. Vahiy 21. bölüm 22-27 ayetlere baktığımızda "Her şeye gücü yeten Rab Tanrı ve kuzu kendin tapınağıdır," diyor. Yani Rab Tanrı ve kuzu. Kuzu İsa Mesih'tir. Ve şöyle devam ediyor. "Kentte tapınak görmedim. Çünkü her şeye gücü yeten Rab Tanrı ve kuzu kentin tapınağıdır. Aydınlatmak için kentin güneş ya da aya gereksinimi yoktur. Çünkü Tanrı'nın görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da onun çırasıdır." Neyi anlatıyor? Evet, o tapınak Tanrı'yla birlikte olan kuzu orada birlikte ve kuzu çıra olarak ışık veriyor. Uluslara, kente ışık veriyor. Ve bu kent yeni göksel kenttir aynı zamanda. Yani evet. Demek ki biz sorunuza baktığımızda her şeye gücü yeten Rab Tanrı ifadesinde Mesih bu gücü nasıl görüyoruz dediğimizde öncelikle hep Tanrı'yla birlikte ve Tanrı'yla birlikte var. Ama rolleri ayrı ve burada göksel babamız, yani görünmeyen özlediğimiz göksel babamız nedir tasarlıyor ama oğul onun ışığını yansıtıyor ve kurtarıcı olarak tarih sahnesinde yerini alıyor.
0: Şu açıdan da bakabilir miyiz aslında, merak ediyorum. Tanrı'nın tabii ki her şeye gücü yeter ve her şeyi yapabilecek güçte. Aslında İsa Mesih de yapıp ettikleriyle bunu göstermiş olmuyor mu bir anlamda? Çünkü mucizelerine baktığımızda, ölüleri dirilttiğinde ya da kötü ruhlar üzerindeki yetkisine baktığımızda ya da aslında günah sorununu tamamen ortadan kaldırabilecek gücü de görüyoruz. Ölüm üzerinde bir zafer kazandığında aslında onun da her şeye gücü yeten Rab olduğunu görmüş olmuyor muyuz?
1: Evet. Ve yine bu seride birkaç kez kullandık diye düşünüyorum. Yani İsa Mesih'in şu sözünü. Yani babanın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Yani tamam, bana inanmıyorsunuz, sözlerime güvenmiyorsunuz ama yaptığım işlere bakın. Az önce sizin söylediğiniz gibi. Yani ölüleri diriltiyor ve bunu istediği zaman yapıyor. Hani bir defa yapsa ya hadi oldum olmadı mı diyelim ama baktığımızda birçok örnek var. Yani ölüleri diriltiyor ve bu ölüleri dirilttikten sonra da yine vaazlarında, oradaki insanlarla yaptığı konuşmalarda söylüyor. "Ben yaşam veriyorum," diyor. Yani kim yaşam verebilir? Kim bir başka kişiye yaşam verebilir? Ölmüş bir kişiye yaşam verebilir? Yani yine bu tarih sahnesinde yok. Ve biz bu zamana kadar gelmiş bütün peygamberlere baktığımız zaman yani onların Tanrı'nın sözcüsü olduğu yönünde iddiaları var. Ama hiçbirisi ölmüş birine yaşam veremiyor.
0: Evet.
1: Ve hatta kendisi ölüyor.
0: Evet, kesinlikle öyle. Tabii ki İsa Mesih başlangıç ve son benim diyor. Güçlü bir ifade aslında, başlangıç ve son aslında. Onun sonsuzluğunu vurgulamaya çalışıyor. Bunu biz nasıl anlamalıyız? Bizim için nasıl bir anlam ifade ediyor? Bunu bilmek bizim için neden önemli?
1: Yani önemli, çünkü kendisi hep var olduğunu söylüyor. Ve aynı ayet içinde az önce konuştuğumuz her şeye gücü yeten Rab Tanrı, hı hı, Alfa ve Omega benim diyor. Yani her şeye gücü yeten Rab Tanrı, hı hı, Alfa ve Omega benim. Bu mektubun yazıldığı dönemleri göz önünde bulundurursak, yani Hristiyanlar üzerinde çok büyük bir baskı vardı. Ve o dönemdeki Roma zulmü gittikçe artıyordu. Yani aç köpeklerin önüne atılıyorlardı. Hı hı. Arenalarda öldürülüyorlardı. Yani Hristiyan olmak iyi bir şey değildi. O dönemde de, aslında bu dönemde de iyi, hı, bir şey değildi. Ve İsa Mesih bu vahiyi Yuhanna'ya gönderdiği zaman orada zorluk çeken kişileri güçlendirmek istiyor. Yani var olmuş, var olan, var olmuş ve gelecek olan, her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor. Aynı zamanda bu seride sözünü ettiğimiz başka bir konuda İsa Mesih, ben sonsuza dek sizinle birlikteyim dedi. Yani evet. Matta İncili'nin sonunda. Ne oluyor? Bu defa Yuhanna'nın vahiyinde bunun farklı bir şekilde karşımıza çıktığını, farklı bir şekilde ifade edildiğini görüyoruz. Ve özellikle her şeye gücü yeten sözü, zulüm gören imanları güçlendirmek amacıyla veriliyor. Vahide bu açıklanıyor. Alfa ve Omega bildiğimiz gibi Grek alfabesinin ilk ve son harfleridir. Hı hı. Burada Tanrı'nın ezeli ve ebedi olduğunu ifade ediyor. Ve Rab İsa da bunu kendisi için kullanıyor. Yani evet, Alfa ve Omega, hı hı, benim diyor kendisi.
0: Evet. Tabii ki çok güçlü ve önemli bir ifade. Bunu bilmek de Tanrı'ya güvenmek açısından çok önemli. Tabii ki İsa Mesih'e baktığımızda her şeye gücü yeten Tanrı'nın kendisi olarak görüyoruz. Ve bizim günahlarımız için, aslında günah sorununu ortadan kaldırmak için bu dünyaya geldiğini, çarmıh üzerinde öldüğünü, gömüldüğünü ve üçüncü gün dirildiğini de okuyoruz. Yani şöyle bakmak istiyorum. Günah sorunu ortadan kalktı ve biz aslında Tanrı ile barıştık. Mesih'in ikinci gelişinden sonra da aslında tamamıyla her şey son bulacak ve biz Tanrı ile birlikte sonsuza dek olacağız. Peki tekrar günah işlenirse ne olur o zaman? Yani tekrar günah işleme potansiyeli var mı insanın? Günah işlerse ne olur? Tarih tekerrür eder mi?
1: Kutsal kitaba göre artık öyle bir şey olmayacak. Bazen, hı-hı, şöyle bir öneri veriyorum. Yaratılışın ilk üç bölümünü okuyun. Yani, hı-hı, ve bu ilk üç bölüme baktığımız zaman işte bir iki bölümler yaratılışın nasıl olduğunu, insanın nasıl yaratıldığını anlatıyor. Ve üçüncü bölümde de düşüş var ve buradaki ruhsal ve fiziksel ölümün nasıl olduğunu, Tanrı'dan kopuşun gerçekleştiğini anlatıyor. Kutsal kitabın arasındaki bütün bölümleri kaldırıp bir de Vahiy 21-22 bölümleri okuyun. Hı hı. Şimdi orada bir ki sahneyi göreceğiz. Aden var, yani yaratılış kitabında. Orada Adem ve Havva var. Tanrı şeytanın Adem bahçesine girmesine izin veriyor ve onlar ayartılıyor ve günah işliyorlar. Ama Vahiy 21 ve 22 bölümlere geldiğimizde artık İsa Mesih geliyor, evet, ve yaratılışı düzenliyor ve bir daha buna izin vermiyor. Hı hı. Ayetleri okumak istiyorum. Şunu yazıyor Vahiy 21. bölümün 27. ayette. Oraya murdar, hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla giremeyecek. Yalnız atları kuzunun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek. Yani İsa Mesih tekrar geldikten sonra, hı hı, artık yaratılıştaki yozlaşma geriye doğru işlemeyecek. Peki neden böyle oldu? Aslında bu soruya cevap vermek zor. Çok kişi, evet, soruyor. Neden izin verdi? Neden, hı hı, böyle oldu? Benim anlayabildiğim kutsal kitaptan, günahın ne kadar günahlı olduğu anlaşılsın diye Tanrı şeytanın Adem bahçesine girmesine izin verdi. Ve, hı hı, bunu bütün insan soyuna göstermiş oldu. Hı hı. Ve Tanrı'nın sözüne itaat etmemizin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Dediği gibi iyi ile kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme. Hı hı. Onu yediğin gün kesinlikle ölürsün diyor. O zaman, evet, insan Tanrı sözüne iman etmiş olsaydı ne olacaktı? Günah olmayacaktı. Ama günah olunca ne oluyor? Tanrı'nın insanla ilişkisi olmuyor. Böyle bir durumda Tanrı ile ilişkimizin ne kadar önemli olduğunu dinleyici anlayabiliyor mu diye ben bir soru sormak istiyorum.
0: Evet. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz.

0: Maranata.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
2: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün vahiy 1-8 ayeti üzerinde konuşuyoruz. Var olan, var olmuş ve gelecek olan her şeye gücü yeten Rab Tanrı, Alfa ve Omega benim diyor bu ayetlerde. Ve biz bu ayetler üzerine konuştuk. İlk bölümde de yaratılıştan bahsettik. İsa Mesih'in Tanrı sözü olmasından ve bu nedenle başlangıç ve son olduğundan bahsettik. İsa Mesih'e baktığımızda her şeye gücü yeten doğasını görebildiğimizden konuştuk ve İsa Mesih'in başlangıç ve son olması onun ezeli ve ebedi olduğu üzerinde de durduk. Aslında son olarak biz tekrar İsa Mesih'in ikinci gelişinden sonra tekrar günah işlenir mi, tarih tekerrür eder mi diye konuşuyorduk. Biraz bahsettiniz ama eklemek istediğiniz şeyler varsa oradan devam edelim.
1: Evet, yani şunu söylemiştik, daha doğrusu okumuştuk ayet olarak. Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla giremeyecek. Yalnız atları kuzunun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek. Ve sonraki bölümde şöyle devam ediyor. Melek bana Tanrı'nın ve kuzunun tahtından çıkan billur gibi berrak yaşam suyu ırmağını gösterdi. Kentin ana yolunun ortasında akan ırmağın iki yanında 12 çeşit meyve üreten ve her ay meyvesini veren yaşam ağacı bulunuyordu. Ağacın yaprakları uluslara şifa vermek içindir. Artık hiç lanet kalmayacak. Tanrı'nın ve kuzunun tahtı kentin içinde olacak. Kulları ona tapınacak. Onun yüzünü görecek. Alınlarında onun adını taşıyacaklar. Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler. Yani bu tamamlayıcı ayetler bize şunu gösteriyor ki artık İsa Mesih geldikten sonra yeni bir düzen geriye dönüşü olmayacak şekilde başlayacak. Aden'de olan tüm olumsuzluklar ortadan kalkacak ve bizler ona tapınacağız. Yani ibadet edeceğiz. Onu adına layık bir şekilde yücelteceğiz.
0: Evet, tabii ki Mesih'in ikinci gelişinde dediğiniz gibi yeni bir düzen olacak ve o düzen içerisinde aslında Tanrı ile birlikte sonsuzlukta birlikte olacağız. O zaman Mesih ikinci gelişi için neyi bekliyor diye sormak istiyoruz. Mesih'in ikinci gelişi için ne olması gerekiyor?
1: Evet, yani Mesih gelecek, ikinci kez gelecek, tekrar gelecek diye inanıyoruz. Zaten bu şekilde de açıklıyor. Aslında sadece biz değil, yine bazı farklı inançlarda olsalar da bir Mesih inancına sahip olanlar var. Hatta zaman zaman Mesihler de ortaya çıkıyor. Yani ben evet, Mesih'im diye bir iddiada bulunuyorlar. Şimdi neyi bekliyor sorusu için cevap vermek biraz zor. Çünkü Rabbin belirlediği bir saat var. Yani onun bu belirlediği saatin neden o saati belirlediğini bilmiyoruz. Ve yine bu işte Mesih'in gelişiyle ilgili saat veren, gün verenlere baktığım zaman yani onların sahte peygamber olduğunu düşünüyorum. Görüyorum zaten şimdiye kadar bütün hepsi öyledir. Çünkü İsa Mesih'in gelişini net olarak bildirecek yani gün ve saat verecek bir kişi yok. Yani İncil'de böyle bir öğreti var. O zaman bir sahte peygamberi ayırt etmek isterseniz Mesih'in gelişiyle ilgili gün ve saat verdiğine bakmak gerekiyor. Ama aynı zamanda İncil'de okuduğum zaman işte Mesih'in gelişi için yani Mesih ikinci kez gelmek için neyi bekliyor diye düşündüğümde Tanrı daha çok kişinin kurtulmasını istiyor diye anlıyorum. Belki verilecek cevaplardan bir tanesi bu olabilir. 2. Petrus mektubunda 8-13 ayetlerde sevgili kardeşlerim şunu unutmayın ki Rabbin gözünde bir gün bin yıl, bin yıl bir gün gibidir. Yani öncelikle demek ki Rab zaman kavramının dışındadır.
0: Evet.
1: Yani biz zamanla ilgili düşündüğümüz için bu soruyu soruyoruz. Oysa onun için her şey olmuş bitmiş bir olay. Aden'de günah işlendi ama Mesih'in gelişiyle günahın yargısı kalktı ve tekrar gelecek. Aslında onun için tek olay var. Yani sonsuzlukta bakıyor. Ve sonra şöyle devam ediyor. Bazılarının düşündüğü gibi Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez. Ama size karşı sabrediyor. Çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor. Herkesin tövbe etmesini istiyor. Yani bu iyi bir cevap diye düşünüyorum. Yani öyleyse demek ki kişiler daha çok kurtulmak istiyorlarsa İsa Mesih'in müjdesine bakması gerek, iman etmesi gerek. Ve devam eden ayetlerde de yine ama Rabbin günü hırsız gibi gelecek. O gün gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak, maddesel öğeler yanarak yok olacak, yeryüzünde yapılmış olan her şey yanıp tükenecek. Her şey böyle yok olacağına göre sizin nasıl kişiler olmanız gerekir? Tanrı'nın gününü bekleyip o gün gelişini çabuklaştırarak kutsallık içinde yaşamalı, Tanrı yolunu izlemelisiniz. O gün gökler yanarak yok olacak, maddesel öğeler şiddetli ateşte eriyip gidecek. O zaman demek ki biz o günü beklemeliyiz, hı hı, ama kutsallık içinde yaşamalı mıyız? Bu daha önemli bir konu. Hatta şunu da söyleyebilirim. Bu tarihler veriliyor, Mesih gelecek, işte olaylara, hı hı, bakılıyor, yorumlar yapılıyor ama Mesih hemen şimdi gelecek gibi hazır olmalıyız. Hı hı. Yani kutsal kitaptan aslında öyle bir öğreti çıkıyor. Ama sanki yarın gelecekmiş gibi de umuda sahip olmalıyız. Ya da 1000 yıl sonra gelecekmiş gibi umuda sahip olmalıyız. Hı-hı. İmanında kalmalıyız.
0: Evet. Tabii ki sizin de az önce söylediğiniz gibi ne zaman geleceğini bilmiyoruz biz zaman olarak. Ama gelişi, yani sonun geldiğini ya da İsa Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili bir belirtiler var mı kutsal kitap içerisinde, İncil'de? Sonun geldiğini nasıl anlayacağız biz?
1: Bu konuda İsa Mesih'in kendisi aslında öğreti veriyor. Hı hı. Hani ve daha çok savaşlardan söz ediyor, işte depremlerden söz ediyor. Ama zamanın nasıl olacağından söz etmiyor. Ve az önce konuştuğumuz konuları da biraz özetleyen ayetler var Matta bölümünde, 24 bölümde. İsa Zeytin Dağı'nda otururken öğrencileri yalnız olarak yanına geldiler. Söyle bize dediler, bu söylediklerin ne zaman olacak? Senin gelişini ve çağın bitimini gösteren belirti ne olacak? Onlar da merak ediyorlardı. Yani bundan evet, yaklaşık 2000 yıl önce havarileri, yani onun yanında olanlar, onunla birlikte dolaşanlar.
0: Hala merak ediyoruz.
1: Hala merak ediyoruz, aynen öyle. Ve merak ediyorlardı. O zaman İsa onlara nasıl bir karşılık verdi? Şöyle dedi, sakın kimse sizi saptırmasın. Birçokları Mesih benim diyerek benim adımla gelip birçok kişiyi aldatacaklar. Savaş gürültüleri, savaş haberleri duyacaksınız. Sakın korkmayın. Bunların olması gerek. Ama bu daha son demek değil. Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Yer yer kıtlıklar, depremler olacak. Bütün bunlar doğum sancılarının başlangıcıdır. Şimdi buraya baktığımızda aslında günümüzde de oluyor. Hani savaş var mı, var. Yani hem de büyük savaşlar var. Yani ufak savaş da değil. Neredeyse 3. Dünya Savaşı'na gidiyoruz. Evet. Bazı açıklamalara baktığımız zaman öyle gibi görünüyor. Ama İsa Mesih ne diyor? Sakın korkmayın. Yani biz o zaman demek ki bu tür olaylar tarih içinde oluyor. Hı hı. Ama benim burada dikkat ettiğim nokta şu. Bu olaylara bakarak bir kişi bir tarih ya da gün veriyorsa ya da işte kişileri daha çok hemen geliyor gibi teşvik ediyoruz. Çok dikkat etmek lazım. Çünkü insanlar buna inanıyorlar ve bu defa kendi hayatları çok etki altına giriyor. Hatırlıyorum, hı hı, bu 2000'li yıllarda bir sigorta krizi olmuştu. Dünyada olan bir konuydu. İşte yine bu krize bağlı olarak Mesih'in yakında geleceği söylendi. Ve özellikle yurt dışında olanların sigortalarını iptal etmesi de istendi. Bazıları iptal ettiler ama şimdi çok zor durumda kaldılar. Biz bu olayları iyi yorumlamalıyız. Ve İsa Mesih buradan, yani genel konudan daha özel bir duruma geliyor. Ve diyor ki imanlara, yani bize, Hristiyanlara, o zaman sizi sıkıntıya sokacak, öldürecekler. Yani o zaman demek ki bu da var aslında, evet. Hristiyanlar zulüm görüyorlar tarih boyunca. Roma bölümünde de zulüm gördüler ama bugün de zulüm görüyorlar. Yani Hristiyan olmak bir ölüm nedeni olabiliyor.
0: Evet.
1: Benim adımdan ötürü bütün uluslar sizden nefret edecek. Öyledir. Yani bu sadece belli coğrafyada yaşayan insanlar için değil. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin İsa'dan nefret ediyorlar. Adını vermeyeyim. Yani bir ülkede, Batı ülkesinde, işte İsa'nın heykellerini görerek kaldırmak istiyorlar. Yani o kadar büyük bir şekilde ondan rahatsızlık duyuyorlar. Ve yine imandan sapacak diyor. Yani birçok kişi Mesih'in gelmediğini görerek ne yapıyor? Uzaklaşacak, birbirini ele verecek, birbirinden nefret edecek. Bir bölümü dışarıdayken bir bölümü içeride, kilisenin içinde oluyor. Sonra birçok sahte peygamber gelecek ki böyledir. Yani dünyada bugün birçok sahte peygamber var. Ve sonunda da göksel egemenliğin bu müjdesi bütün uluslara tanıklık olmak üzere dünyanın her yerinde duyurulacak. İşte o sonuna gelecektir. Bazı kişiler de buradan hareket ediyor. Evet. İşte sonuna geliyoruz, artık müjde duyuruluyor diyor ama yani bunun bir tarihi yok. Biz bugün, şimdi hemen Mesih gelecekmiş gibi hazır olmalıyız. Yarın 1000 yıl sonra gelecekmiş gibi de imanla kalıp göksel egemenliğin müjdesini ilan etmeliyiz.
0: Evet, aslında ayetlere baktığımızda İsa Mesih'in tekrar geleceğini ve aslında gelecek olanın aslında İsa Mesih olduğunu net bir şekilde anlıyoruz. Tabii ki zamanını bilmek zor ama olayları doğru yorumlamak gerektiğinden de söz ettiniz. O zaman Mesih'in ikinci gelişi nasıl olacak? Onu hani daha net anlamak açısından ve cennet nasıl olacak? Geldikten sonra Tanrı ile birlikte yaşayacağımız, tabii ki Tanrı'nın varlığının olduğu yer cennet ve nasıl olacak? Biraz bundan da bahsedebilir misiniz süremizin sonuna yaklaşırken?
1: Evet, yani Mesih karşıtı da gelecek diyor. Yani bu da oldukça önemli. Yani Mesih karşıtı bir tek kişiyi ifade ettiği gibi Mesih'e karşı olan herkesi de ifade ediyor. Yani bunu da iyi ayırt etmek gerekiyor. Ve hatta Yuhanna diyor, nitekim şimdiden çok sayıda Mesih karşıtı türemiş oluyor. Bunun son saat olduğunu biliyoruz diyor. Şimdi son saat nedir? Yani bu saat içinde olan şeydir. Biz bu programı son saatine geldik dediğimiz zaman yani bir saatlik bir dilimden söz ederiz. Ama Yuhanna bu mektubu yazdığı zaman 90'lı yıllarda aradan neredeyse 2000 yıl geçti. Evet. Hala son saatteyiz. Demek ki bunu iyi anlamamız lazım. Ve yine az önce okuduğumuz Matta bölümünde İsa Mesih şöyle diyor. Bunun için size Mesih çölde derlerse gitmeyin, bakın iç odalarda derlerse inanmayın. Çünkü insanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her taraftan görülen şimşek gibi olacaktır. Ben bu ayeti çok seviyorum ve Mesih'in ikinci gelişiyle ilgili olarak da tekrar gelişiyle ilgili olarak bunu kullanıyorum. Çünkü diyorum ki onun gelişi, insanoğlunun gelişi doğuda çakıp batıya kadar her tarafta görülen bir şimşek gibi olacaktır. Eğer bir kişi Mesih geldiğinde bu Mesih değil diyorsa o Mesih değildir. Yani gökten gelecek. Eğer sen bu Mesih değildir diyorsan o Mesih değildir. Çünkü İsa Mesih bunu kendisi söyledi. Burada bir benzetme yapmıyor. Yani benzetme anlatmıyor ya da örnek kullanmıyor. Herkes bunu görecek. Herkes onu Rab olarak görecek. Herkes onun Rab olduğunu bilecek. O zaman buna bakmak lazım. Yani sahte mesihlere ayırt etmek için buna bakmamız lazım. Cennet nasıl olacak? Hani Vahiy 21. bölüm, bunlar da kutsal kitapta çok sevdiğim ayetler. Bundan sonra yeni bir gökte yeni bir yeryüzü gördüm. Çünkü önceki gökte yeryüzü ortadan kalkmıştı. Deniz de yoktu artık. Kutsal kentin, yeni Yeruşalim'in gökten Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi. Tahttan yükselen gür sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar da onun halkı olacaklar. Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Evet, cennetle ilgili bölümler yani bunlar Tanrı bizim aramızda. Ama bizi çok ilgilendiren şu ayetler de bize cennetin nasıl olacağını anlatıyor. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Yani onların dediği, İsa Mesih'e iman edenlerin gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık sonsuza kadar yaşayacaklar. Ağlayış ve ıstırap olmayacak. Rabbimiz İsa Mesih bizi teselli edecek.
0: Evet, süremizin epeyce sonuna yaklaştık. O zaman şu soruyla bitirmek istiyorum ben. İsa Mesih'in başlangıç ve son olması ve her şeye gücü yeten Rab Tanrı olması onun kimliğini anlamamız açısından ne ifade ediyor? Ve İsa Mesih'i daha yakından tanımak isteyen kişiler bu durumda ne yapmalı?
1: Tanrı sözü olan kutsal kitaba imanla yaklaşması lazım. Yani ön yargısız okuması lazım. Eğer bir ön yargı varsa eleştirel yaklaşarak onu reddetmiş oluyor. Yani eleştirinin olumlu anlamı var ama anlamak için değil de ön yargıyla yaklaşıyorsa olumsuz anlamında kullanıyorum. Ve şöyle diyor, tahta oturan işte her şeyi yeniliyorum dedi. Sonra yaz diye ekledi. Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir. Bana tamam dedi. Alfa ve omega, başlangıç ve son benim. Susayana yaşam suyunun pınarlarından karşılıksız su vereceğim. Galip gelen bunları miras alacak. Ben onun tanrısı olacağım, o da bana oğul olacak. Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, fuhuş yapan, büyücü, putperest ve bütün yabancılara gelince onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür. İkinci ölüm budur. Yani sonsuza kadar benden uzak kalacaklar diyor. O zaman demek ki kutsal kitabı imanla okumak lazım ve aynı zamanda Tanrı sözüne iman ederek İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcımız olarak kabul etmemiz gerekiyor. Daha çok araştırmak istiyorsa sevgili dinleyici, yani bir Protestan kilisesine gidebilir, Radyo Maranata'ya yazıp sorabilir ve böylece bu konuştuğumuz konuları daha iyi araştırabilir.
0: Evet, aslında birçok program serisi yaptık İsa Mesih'in kimliğini açıklamak açısından. Kendi sözlerine baktık, benim dediği birçok ayete baktık. Ve aslında açıkça görüyoruz ki İsa Mesih Tanrı'nın kendisidir, Rab ve kurtarıcıdır. Ve ona iman ettiğimizde, Rab ve kurtarıcı olarak iman ettiğimizde biz aslında kurtuluyoruz ve Tanrı'yla o barış sağlanıyor. Ve başka hiçbir yol yok aslında İsa Mesih'e iman etmek dışında bizi kurtarabilecek başka hiçbir yol olmadığını da görüyoruz. Çok teşekkür etmek istiyorum İsmail Bey size. Süremizin sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz. Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımız da yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.